Seninle ilk bakışmamız var ya. Bir anda vurulmuşum ben sana. Seninle ilk tanışmamız var ya. Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi. Yemin ediyorum. Hiç böyle hissetmedim kendimi, inan. Seni seviyorum. Seni seviyorum.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
0: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
10: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
11: Yeni Parti'nin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
12: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
10: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
13: SML Restoran ve Catering.
0: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
13: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
13: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
14: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
15: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
16: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

bizde. Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahvaltı.

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
3: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonu

0: ile aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
1: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil, açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
1: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540 014 0033.
3: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
4: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
3: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara.
5: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
6: ABM Yapı Market açıldı.
5: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
6: ABM Yapı Market'te.
5: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
6: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
5: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
7: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Harikasınız.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, küçükbaş hayvan, yem, balıkçılık malzemesi ve makine ekipman dağıtım törenine katıldı. Karaduvar Balıkçı Barınağı'nda gerçekleştirilen törende hayvan yetiştiricilerine küçükbaş hayvan, yem ve aşı, küçük ölçekli balıkçılara ekipman, zeytin üreticilerine ise hasat ve silkeleme makinesi desteği sağlandı. Üreticilerin zor şartlar altında üretime devam ettiklerinin farkında olduklarını, bu kapsamda da büyükşehir olarak tarımsal destekleri sürdürdüklerini ifade eden Seçer, Türkiye muazzam bir tarım ülkesi, Mersin'de bu ülkenin özeti olan bereketli bir kent. Çalışmanın, üretmenin ve ekonomiye katkının lokomotifi tarım ve hayvancılıktır. Biz de bu gerçek ışığında üreticimizin daima yanında oluyoruz, dedi. Sağlanan desteklerin hiçbir oy kaygısı güdülmeden gerçekleştirildiğinin altını çizen Başkan Seçer, 7 yıl önce başladığımız projeler aynı ciddiyet, kararlılık ve titizlikle sürüyor. Mersin bugün çok farklı bir noktada. Bunu Mersin halkının desteği sayesinde Büyükşehir Belediyesi ile MESKİ'de görev yapan 12 bin kişilik bir hizmet ordusu sağlıyor, diye konuştu. Göreve geldikleri günden bu yana çalışmasını sürdürdükleri raylı sistemler konusunda açıklama yapan Seçer, raylı sistemler konusunda her geçen gün aşama kaydediyoruz. Yeraltı metrosu konusunda bazı finansman problemleri yaşadık. Raylı sisteme ilişkin çalışmaların ise sonuna geldik. Çok yakın bir tarihte Mersinlileri raylı sistemle tanıştıracağız, ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşım konusunda çevreci ve sürdürülebilir bir anlayışla çalıştıklarını belirten Seçer, ulaşım master planı kapsamında 277 kilometrelik bisiklet yolu tasarladıklarını ve bunun 153 kilometresini hayata geçirdiklerini ifade ederek daha fazla Mersinlinin bisiklet kullanması için çağrıda bulundu. 2025 yılında temeli atılan ve 600 milyon lira değerinde olan Homurlu, Kazanlı ve Toroslar mahalleleri kanalizasyon yapımı işiyle ilgili bilgi veren Başkan Seçer, buraların kanalizasyonu yoktu, tamamlamış olduk, dedi. Karaduvar'da 8500 metrekare bir alanın sosyal yaşam merkezi haline getireceklerini de kaydeden Seçer, içerisinde çocuk atölyesi, sanat galerisi, okuma salonu, çok amaçlı salon, kafe ve yarı olimpik yüzme havuzu olacak, dedi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardı.
2: Reklam tanıtım.

0: ilk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: İçeceğini al.

0: evinizde.
1: Busem.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
7: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
8: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
12: Haberler. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim gündemine ilişkin

0: açıklamalarda bulundu. Tekin, ara tatillerin Ramazan ve Kurban bayramlarıyla aynı döneme denk getirilmesinin planlandığını, takvimin uygun olmadığı yıllardaysa ara tatillerin kaldırılabileceğini söyledi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile İtalya arasındaki ekonomik ilişkilerin ticaret ve yatırımlarla gelişmeye devam ettiğini belirtti. Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İtalya Başbakanı'nın ortak hedefinin orta vadede iki ülke arasındaki dış ticaret hacmini 40 milyar dolara çıkarmak olduğunu açıkladı. Meral Akşener'in adını taşıyan vakfın kuruluşu tamamlandı. Vakıf özellikle kadın, çocuk ve öğrencilere destek sağlamayı hedefliyor. Vakfın logosundaysa yarım yaprak görseli bulunuyor. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Koğuş arkadaşları Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım hakkında ev hapsi kararı verilirken eski başsavcı Ali İşgören'le eski cezaevi savcısı Necip Doğan suç örgütüne üye olma suçlamasıyla tutuklandı. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Türkiye ile ilişkilerde son dönemde söylemlerin değiştiğini belirtti. Mitsotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la planlanmış bir görüşme bulunmadığını ancak gerekli olması halinde temasın son anda da organize edilebileceğini söyledi. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre küresel rafineri üretimi Ağustos'ta günlük 960 bin varil artarak 81,4 milyon varile çıktı. Ancak bu rakam geçen yılın aynı döneminin 4,2 milyon varil altında kaldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz olarak düzenlediği yüzme kurslarında yaz dönemi tamamlandı. 6 Temmuz'da başlayan ve 5 dönem süren eğitimlerden toplam 4200 kişi yararlandı. Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Yalınayak Mahallesi'ndeki Hurdacılar sitesinde esnafla bir araya geldi. Ziyarette esnafa yönelik destek çalışmaları hakkında bilgi paylaşan Yıldız, hurdacıların talep ve önerilerini de dinledi. Mersin'in Akdeniz ilçesindeki Emek Mahallesi'ne yapılacak 3 katlı taziye ve kültür evinin temeli düzenlenen törenle atıldı. 1367 metrekarelik alana inşa edilecek merkezin maliyetini hayırsever iş insanı Hikmet Kaya karşılayacak. Tesisin 6 ay içinde tamamlanması planlanıyor. Anamur'la Almanya'nın Bingen Belediyesi arasındaki ortak projesi ilçede tanıtıldı. Alman heyet, çevre, geri dönüşüm ve orman yangınlarına karşı alınacak önlemler konusunda temaslarda bulunacak. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü MUT'ta orman köylülerine ekonomik katkı sağlamak amacıyla zeytin ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyor. Proje kapsamında 475 hektarlık alana 62 bin zeytin fidanı dikildi. Mersin'in Anamur ilçesinde muhtarlara yönelik 112 acil çağrı merkezi bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Kaymakam Kemal Duru başkanlığındaki toplantıda 112'nin doğru ve etkin kullanımı hakkında bilgi verildi. Program görüş alışverişinin ardından sona erdi. Mersin'in Gülnar ilçesinde doğal gaz çalışmalarıyla ilgili toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda muhtarların talepleri dinlenirken devam eden ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi paylaşıldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci tur kura çekimi tamamlanırken Mersin ekiplerinin rakipleri de belli oldu. Yeni Mersin İdman Yurdu, Osmaniye Spor, Silifke Spor'sa Bitlis'le eşleşti. İki takım da karşılaşmalarını deplasmanda oynayacak. A Milli Futbol takımının UEFA Uluslar Ligi aday kadrosu belli oldu. Beşiktaş'tan İlhan Fakılı, Fenerbahçe'den Bartu Elmas, Konyaspor'dan Adil Demirbağ ve Trabzonspor'dan Melih Kabasakal kariyerlerinde ilk kez A Milli takıma davet edildi.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

Günaydın sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz ve sevgili takipçilerimiz. Bugün 21 Eylül Pazartesi ve yeniden sizlerle birlikteyiz. Haftanın ilk iş gününde yine gündeme dair bilgileri aktarmak üzere manşet programını sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Evet, yine bugün de gündemdeki konuları değerlendireceğiz. Gazetelerin ilk sayfa haberlerine göz atacağız ve bakalım Türkiye ve dünyadaki gelişmeler nasıl gelişmiş, onu hep birlikte inceleyeceğiz. Ve tabii ki bizleri İçel TV, Sağ TV ortak canlıyından izliyorsunuz. İçel TV ve Sağ TV'ye ait sosyal medyalarda sizlerle birlikteyiz. Ve Sen FM radyomuz vasıtasıyla da radyolarınızdayız. Radyo dinleyicilerimize de buradan kucak dolusu selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Seyir halinde bizleri dinleyenlere hayırlı yolculuklar. Evlerinde ve işlerinde bizleri dinleyenlere bol bereketli, kazançlı bir haftanın başı olsun ve hafta öyle devam etsin inşallah diyelim. Evet, neredeyse Eylül ayını da bitirmek üzereyiz. Aylar, günler böyle birbiri arkasına hızlı bir şekilde geçip gidiyor. Ve biz gittikçe yaşlanmaya başlıyoruz sevgili izleyicilerimiz ve sevgili dinleyicilerimiz. Bu nedenledir ki hayatı güzel yaşamak gerekiyor. Çünkü düne dönemiyoruz. O anın tadını çıkartmamız lazım. O anı dolu dolu yaşamamız lazım diye tekrar hatırlatalım. Evet, tabii gündemde neler var o konulara da yer vereceğiz ama sevgili izleyicilerimiz, şimdi aslında bu çok sıkça karşımıza çıkan bir durum. Özellikle emeklilerle ilgili, biliyorsunuz her alanda, her platformda, her meslek grubunda denetimler söz konusu. Devlette bir kontrol sağlamanız gerekiyor. Emekliyseniz veya emekli olacaksanız, primleriniz dolduysa, bu haber sizleri ilgilendiriyor aslında. Herkes ilgilendiriyor. En azından bir E-Devlet'e girip bu söylenenlere bir bakmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Hizmet dökümünde sevgili izleyicilerimiz yer alan Kastamonu'nun K'sı, Siirt'in S'si ve Şanlıurfa'nın Ş'si harflerinin ne anlama geldiğiyle ilgili bilgiler aktarıyor. Eğer hizmet dökümünde bu barkodlu hizmet dökümü aldığınızda bunun harflerden herhangi biri yazıyorsa ne yapmanız gerekiyor? Onda da mutlak surette yapmanız gerekenler var sevgili izleyicilerimiz. Şimdi Adana'da geçtiğimiz Ocak ayında emekli olan bir vatandaş SGK'dan kendisine ulaşan yazıyla büyük bir şaşkınlık yaşadı. İşverenin sahte sigortalılık işlemleri ve vergi kaçakçılığı gerekçesiyle yapılan inceleme sonucunda vatandaşın 1027 günlük primi iptal edildi. Kendisine daha önce ödenen 137 bin liralık emekli maaşının ise faiz uygulanarak 158 bin lira olarak geri alınması istendi sevgili izleyicilerimiz. Tabii yaşanan durum karşısında vatandaşın 10 kişiyi getiririm, şahit yaparım çalıştığıma dair. Bu arada SGK uzmanı Dilek Ete sahte sigortalık incelemelerinin kapsamına ve bu süreçte ortaya çıkan mağduriyetlere de dikkatleri çekiyor. Bu denetimlerin sonucunda bazıları gerçekten

gerçekten çalışmamış, fiilen çalışmamış, sadece parasını vermiş oraya, o kişilerin emekliliğinde kalkıp bir hak arayışına girmek ve bunun sonucunda bir şey elde etmek çok zor. Ama gerçekten fiilen çalışanların da iptali oldu diyor. İşte bu konuda yapılması gerekenlere de dikkatleri çekiyor. Toplu iptallerde denetmen raporlarına dikkat diyor. Denetmenlerin iş yerinde bulunan herkesle ayrı ayrı görüşmesinin mümkün olmadığını belirten Ete, bu nedenle bazı durumlarda toplu iptallerin gündeme gelebildiğini de ifade etti. Bu süreç nasıl işliyor? Denetmen geldiğinde birisi ben burada Ayşe'yi görmedim, Makbule burada çalışmıyor dediğinde, denetmen 100 kişiyle görüşecek de değil, hepsini sildi. Gidin mahkemede kendiniz ispat edin dedi. Ama eğer o denetmen sizi çağırmadan bizim gibi bu işi yapanlarla birlikte hareket etseniz ve gerçekten çalıştığınızı ispat edecek denetmenlere gitseniz, denetmen sizi dinliyor ve ona göre raporunu düzenliyor diyor. E-Devlet'teki harflere dikkat, SGK yapay zeka kullanmaya başladı diyor. Emekliliği iptal edilen kişilerin yalnızca maaşlarını kaybetmekle kalmadığını belirten Dilekete, sağlık hizmetleri ve ikramiye ödemelerinin de faiziyle birlikte geri istenebildiğine dikkat çekti. Ete ayrıca SGK'nın denetim süreçlerinde yapay zekadan yararlandığını belirterek vatandaşların E-Devlet üzerinden hizmet dökümlerini düzenli biçimde kontrol etmeleri gerektiğini istedi. Nasıl yapacaksınız? E-Devlet'e gireceksiniz ve barkodlu hizmet dökümünü alacaksınız. Sadece E-Devlet'te hizmet dökümü değil. Bu dökümü aldığınızda en sol tarafta, yani önünüze ekranını koyduğunuzda sol tarafta 4A yazar, 4B yazar. Onların yanında K harfi varsa kontrollü demek, S harfi varsa sahte demek, Ş harfi varsa şüpheli demek. Bu harfleri görüyorsanız bilin ki denetmenin önünde sizin dosyanız ve sizi inceliyor diyor sevgili izleyicilerimiz. Peki bu harfleri görenler ne yapmalı? Gireceksiniz, illa sizi çağırmalarına gerek yok. Ben emekliyim veya emeklilik dönemim geldi. E-Devlet'e girdim. K, S, Ş harfi var. Öğrendim ki dosyam sizdeymiş. Ben orada gerçekten fiilen çalıştım diyerek kanıtlayıcı bilgilerle gitmeniz lazım. Ama bunlar yoksa, sadece parasını verip kendinizi sigortalı gösterdiyseniz artık ispat edebileceğiniz hiçbir şey yok. Davaya da gitseniz kaybedersiniz. Üstüne vekalet ücreti ödersiniz. Çünkü yapay zeka ile çalışıyor SGK. Çok kolay tespit ediyorlar diyor sevgili izleyicilerimiz. Bu konuda lütfen bugün, hatta şu an E-Devletinize girip bu harflerden herhangi biri var mı yok mu, onları bir incelemeniz lazım. Yoksa zaten hiçbir sıkıntı yok. Yani hiç tedirgin olmanıza gerek yok. Ama varsa da işte ispat edebiliyorsanız çalıştığınıza dair, bununla birlikte bir dilekçeyle müracaat ediyorsunuz ilgili kuruma ve sonrasında haklarınızı arıyorsunuz. Bu konuda bence dikkat etmek lazım ve hemen şöyle bir kontrol etmekte fayda var hemen şu an sevgili izleyicilerimiz, zaman kaybetmeden. Çünkü zamanın hani geri dönüşü olmadığı için telafisi de zorlaşıyor sevgili izleyicilerimiz. Evet, ve şimdi Fransa'da sevgili izleyicilerimiz, Fransa'ya gideceğiz. Binlerce kişi sokağa döküldü, sloganlarla yürüdü. Biliyorsunuz Fransa'da dönem dönem böyle yürüyüşler oluyor. Daha önce de sarı yelekliler vardı hatırlarsanız. Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kişi polis ve jandarma güçlerinin silah kullanmasına yönelik yasa düzenlemesine karşı düzenlenen protesto gösterilerinde sokaklara döküldü. Paris'te binlerce kişi polis ve jandarmanın silah kullanma yetkilerine ilişkin yeni düzenlemeye karşı sokağa çıktı diyor. Sloganlar eşliğinde yürüdüler. Kortejde öldürme iznine hayır ve polis dokunulmazlığına hayır gibi sloganların yanı sıra hükümete yönelik protesto sloganları da duyuldu. Protestolar Paris'te sınırlı kalmadı. Düzenlemeyle karşı protestolar Paris'in yanı sıra Marsilya, Lyon, Lille, Rennes, Cannes, Lorient gibi yerlerde de kentlerde de gerçekleşti. Paris'te yürüyüşe Uluslararası Af Örgütü İnsan Hakları
Birliği ve Sulh Hakimleri Sendikası gibi kuruluşların yanı sıra çok sayıda sivil toplum örgütü destek verdi diyor sevgili izleyicilerimiz. Yani polisin ve jandarmanın, işte askerin silah kullanma yetkisine karşı sokağa dökülmüşler sevgili izleyicilerimiz. Şimdi diyeceksiniz ki yani insani bir bakış açısı, insani bir bakış açısı olduğunu düşünmüyorum. Yani poliste, askerde gerekli koşullar sağlandığında ateş etme yetkisine sahip olmalı. Yoksa zaten ortada bir düzen, ortada bir koruyucu hüküm kalmaz. Bu nedenle hani içinde bulunan oluşumlara bakınca, mesela İnsan Hakları Örgütü, İnsan Hakları Birliği, Af Örgütü gibi örgütlenmelerin de içinde yer aldığını ve buna karşın olduğunu görünce zaten diyorsunuz ki ortada farklı bir durum var. Neden farklı bir durum var? Bunu böyle düşünüyoruz. Çünkü İnsan Hakları Birliği eğer Filistin için hiçbir yürüyüşe katılmadıysa ve hiçbir bildiri yayınlamadıysa ve hiçbir koşulda orada yaşanan zulme karşı sesini çıkartmadıysa, burada sesini çıkartıyorsa, o zaman ikircikli oynuyor. Ya bu nedenle işte eğer işin içinde bu örgütte varsa demek ki yanlış bir şey var. Yani hükümetin aldığı karar doğru. Fransız hükümetinin aldığı karar doğru. Şimdi sevgili izleyicilerimiz, yani askerin jandarma durup dururken insanlara ateş ediyor mu? Hayır. Belli bir suç, belli bir kaide, belli bir kural kaide var. Zaten dikkat ederseniz birçok ülkemizde de öyledir aslında. Birçok emniyet güçlerinin şehit olmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi de biliyorsunuz, bizim askerimiz de polisimiz de direkt önce uyarıyor. Önce uyarıyor. Uyarı eğer dinlenmezse yine vurmuyor. Bu sefer havaya ateş ediyor. Eğer hala karşı taraf diretmeye devam ediyorsa, bakın yine vurmuyor. Bu sefer yere ateş ediyor. Yani önüne doğru ateş ediyor. Korkutmak, onu püskürtmek maksadıyla. Yine devam ediyorsa bu sefer belden aşağıya vurmak kaydı şartıyla kişiyi vurabiliyor. Orası da ölümcül olmadığı için en azından yaşanabilecek daha büyük olumsuzlukların önüne alınıyor. Şimdi bunlar yasal bir çerçeve. İşlem bu şekilde ilerliyor. Şimdi bakıyorsunuz, katil İsrail Filistin halkına zulmediyor. Çocukları öldürüyor. Genç yaşlı demeden, ayırt etmeden, hedef gözeterek, insanları evlerinden ederek, yemek alırken onları bombalayarak öldürüyor. Ama her ne hikmetse ne Af Örgütü, Uluslararası Af Örgütü, ne de İnsan Hakları Birliği bu konuyla ilgili tek bir ses çıkartmıyor. Ya bu da işin ilginç tarafı değil mi? Mesela İsrail'in kalkıp haydutvari bir şekilde terör ülkesi biçiminde oraya buraya saldırganlığını, işte Avrupa İnsan Hakları Birliği, işte Af Örgütü kalkıp da hiçbir şekilde kınamadı bugüne kadar. Duymadık yani. Şimdi Fransa'da böyle bir hükümet bir karar almış, bir bakıyorsunuz zordalar. Allah Allah diyorsunuz. Ne alaka diyorsunuz şimdi de. Evet, işte bu konuda o yüzden Avrupa İnsan Hakları, Avrupa gibi sözler, cümleler bizim için yok hükmündedir. Eğer yaşanan durumları göz ardı ediyorlarsa ve ikircikli davranıyorlarsa, işte o zaman bizim için hiçbir önemi kalmıyor sevgili izleyicilerimiz. Ve dünyanın beklediği sevgili izleyicilerimiz görüşme, Trump'tan Pezeşkian'a yeşil ışık, dünyanın gözü Birleşmiş Milletler zirvesine çevrildi. Çok büyük şeyler olacak. ABD Başkanı Trump'ın açıklamasıyla gözler önümüzdeki hafta düzenlenecek. Birleşmiş Milletler zirvesine çevrildi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ile görüşmeye açık kapı bırakan Trump, bir yandan da İran'a gözdağı verirken yakında çok büyük şeyler olacak ifadesini dikkat çekti. Burada da büyük bir ihtimal Trump ve yakınları ve o ülkedekiler altına yatırım yaptı. Yani bunu anlamak çok zor olmasa gerek. Ilımlı mesaj verince biliyorsunuz altın yükseliyor, dolar düşüyor. Şimdi ılımlı mesaj veriyoruz. Trump büyük bir olasılıkla kendi ve çevresi avaneleri altına yatırım yaptılar ki altını yükseltecekler büyük bir olasılıkla. Zaten bir hafta içerisinde de İran'a sert bir müdahaleyle
altın fiyatını düşürecek, petrolü artıracak,

0: Ve elindeki altından sevgili izleyicilerimiz neler yapacak, neler sonra tekrar yükseltecek, sonra yine kar üstüne kar elde edecek diyelim. Evet, biliyorsunuz Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde Sayın Trump'la Sayın Cumhurbaşkanımızın da bir görüşmesi gerçekleşecek. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde bir genel kurula bir konuşma da yapacak uluslararası alanda. Tabii dikkatleri yine İsrail'in terör saldırılarına, işte barışı baltalamasına ve istikrarın bozulmasına sebebiyet veren bir terör ülkesi olarak konuşmaya bunu da dile getirecektir ve Filistin halkının yaşadığı zulmü, yaşadığı işte o baskıyı yine Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dile getirecek Sayın Cumhurbaşkanı ve tabii ki büyük bir olasılıkla da yine İsrail'in, terör devleti İsrail'in Yunanistan'ı ayaklandırmaya çalışması, onu kışkırtmaya çalışması gibi durumlar da ortaya çıkılacak. Ve en önemlisi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasında yaşanan o gerginlikler de büyük bir olasılıkla bu zirvede gündem konuların başlıklar arasında yer alacak gibi görünüyor. Bakalım önümüzdeki hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ne gibi sonuçlar ortaya çıkacak, yankıları nasıl olacak, hep birlikte izleyeceğiz sevgili izleyicilerimiz. Evet, Adana'da biliyorsunuz yine bir deprem meydana geldi. Sayınbeyli ilçesinde bu sabaha karşı meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası jeoloji mühendisi Profesör Doktor Osman Bektaş'tan uyarı geldi. Savrun fayını işaret eden Bektaş, Adana'nın deprem tehlikesi bitmiş değildir ifadelerini kullandı sevgili izleyicilerimiz. Saat 4 sıralarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde sevgili izleyicilerimiz. Ve deprem tehlikesi bitmiş değil deniliyor. 2023'ten beri hala hareket ediyor fay diyor. 2023'te Kahramanmaraş bloğunun doğu ve kuzeyindeki büyük faylar kırıldı. Batı sınırındaki Savrun fayı ise kırılmadan kaldı ve Sayınbeyli çevresindeki depremlerle 2023'ten beri hala hareket ediyor. Savrun'un ne kadar kilitli olduğu bilinmiyor. Bu nedenle Adana'nın deprem tehlikesi bitmiş değildir diyor. Adana'ya da geçmiş olsun. Sayınbeyli ilçesine de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz sevgili izleyicilerimiz.
1: Tekin Narşap'la manşet reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
3: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
4: Müjde Mezitli, İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
5: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
4: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
5: Telefon 0540 014 çift 033.
6: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda

0: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
4: Tekin Ahşap'la Manşet devam ediyor.
5: Türkiye'de hiçbir kent güvenli değildir. Nokta. Sadece şunu yapmamız gerekiyor. Dikkat edin. Biz en çok kayıpları nerede veriyoruz? Bina yıkılmadan veriyoruz. 6 Şubat depremleri haricindeki depremlerden bahsediyorum. 6 Şubat depremlerinde biliyorsunuz şehirler yok oldu. Mersin için konuştuğumuzda nasıl kayıplar veriyoruz biz? İşte korku, panik, ne yapacağını bilmeden hareket etmek. Ve dikkat edin, birçok yabancı ülkede yaşanan depremlerde de hayatını kaybedenlerin büyük bir bölümü Türktür. Neden? Çünkü bu konuda biz yeterli bilgi birikimine sahip değiliz. Sağ olsun bizim deprem profesörleri sadece deprem zamanı ortaya çıkıp sadece korku, felaket tellallığı yaptıkları için insanların nasıl depremle mücadele etmesi gerektiğini, depremle nasıl yaşaması gerektiğini kimse anlatmıyor. Şimdi vatandaş da kendince bir takım tedbirler alıyor. Doğru olduğuna inandığı fakat yaptığı birçok yanlış sonucu kimi zaman hayatını kaybediyor, kimi zaman da işte geri dönüşü olmayan acılar bırakıyor. Şimdi bu konuda bir gerçek var ki bu gerçek de deprem bölgesiyiz arkadaşlar, sevgili profesörler. Türkiye deprem bölgesinde. Hiçbir ilimizde deprem konusunda güvenli demek doğru bir yaklaşım değildir. Hiçbir ilimizde güvenli değildir. Kimse kusura bakmasın. Ama şunu yapıyor muyuz? Ya kardeşim, deprem profesörleri çıkın, insanları kamuoyuna bir aydınlatın. İlgili kurumları denetim yapsın, binaları denetim yapsın. Ama lütfen bunu yaparken de rüşvet almadan yapsın bazıları. Hani gördük biz özellikle 6 Şubat depremlerinden sonra birçok ilimizde hasar riski raporları düzenlendi ve bu raporların büyük bir bölümünde ya bina yürürken bile sallanıyor ama buna risk yoktur raporu verilmiş. Niçin? Çünkü binanın sahibi kiracılardan alacağı parayı daha büyük önemde arz etmiş ve buna göre denetmen raporunu düzenleyen kişiye ya kardeşim ben buradan geçmiyorum, bak 6-7 tane bana kira ödeyen kiracım var, şimdi korkutmayalım onları, sen buraya hasar yoktur, risk yoktur raporu ver, ben seni göreceğim mantığıyla hareket ettiler. Ve insanlar orada çıkıp şunu söyledi, ya bu bina yürürken bile sallanırken nasıl risk yoktur diye rapor verildi. İşte risk yoktur nasıl veriliyormuş? Rüşvetle veriliyormuş. Ötesi berisi var mı? Bu farklı bir yanı var mıdır? Yani bu konuda depremle ilgili yapılacak analizlerle ilgili, risk raporlarıyla ilgili denetleyen mekanizmayı da denetleyen bir kurumun olması gerekiyor. Bakın bunu yapmamız gerekiyor artık.

0: Çünkü birçok konuda böyle risksiz, risk yoktur raporları verildi ama sonradan baktık ki o binalar çöktü. Yan tarafta inşaat yapılıyor, dozer geçiyor, bir bakıyorsun bina yıkılıyor. Hani bu hasarsızdı? Kimse bunu sorgulamadı. Evet, bu konuda artık deprem bilinciyle hareket etmemiz gerekiyor. Deprem vardır ve böyle bir gerçeklik vardır. Bu gerçekle de biz kol kola geçmek ve geçinmek durumundayız. Bunun için ne yapmalıyız? İşte bunun için gerekli koruyucu tedbirleri nedir bu? İşte deprem anında neler yapmamız gerektiği, yanımızda neleri bulundurmamız gerektiği, ne yapmamamız gerektiği ile ilgili bilgilere sahip olmamız gerekiyor. Bu konuda gerçekten buna çok ihtiyacımız var ki bu konuda en çok eksikliğini yaşadığımız bir konu ve durum sevgili izleyicilerimiz. Evet ve şimdi gazetelerimize geçeceğiz. Gazetelerimizin de ilk sayfalarını paylaşacağız. Bakalım neler var. Ve gazetelerden önce Ali Gürkan Şamiloğlu'na gideceğiz. Bakalım gündemde neler var. Ali Gürkan Şamiloğlu, söz sende.
1: Merhaba, günaydın. Çel TV seyircilerine, radyo dinleyicilerimize, Sun TV seyircilerimize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyorum efendim ve güzel haberler ulaştırmak istiyoruz sizlere bu hafta boyunca. Güzel, mutlu bir hafta olsun. Şimdi şu saat itibariyle gündemde öne çıkan konular nelerdir? Onlara bir bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde bulunan Birleşmiş Milletler'de binasında genel kurul toplantısına katılacak. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 81. kez toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da genel kurulda bir konuşma yapacak. Bu amaçla da Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentine indiğinde Türk evine gitti ilk olarak ve Türk evinin önünde Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Türkler tarafından sevgi gösterisiyle karşılandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cumhurbaşkanı Erdoğan 22 Eylül tarihinde Birleşmiş Milletler'de Genel Kurul'a hitap edecek efendim. Tabii Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 150'den fazla devlet ve hükümet başkanı yer alacak ve Sayın Cumhurbaşkanı da bir konuşma yapacak. Birleşmiş Milletler'in gündeminde yer alan konulara değinecek Sayın Cumhurbaşkanı ve tabii özellikle de bölgemizde yaşanan gelişmelerin dünyaya etkilerinden de bahsedecek Sayın Erdoğan. Şimdi tabii Birleşmiş Milletler'in gündeminde ne var? Güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek. Yani herkes için sonuç üreten Birleşmiş Milletler temasıyla düzenleniyor 81. Genel Kurul. Çünkü son dönemlerde Birleşmiş Milletler'in işlevini yitirdiği ve etkisinin olmadığı yönünde eleştiriler tüm dünyadan gidiyor Birleşmiş Milletler organizasyonuna ki Sayın Cumhurbaşkanı da konuşmalarında sık sık bu konuya değiniyor. Yıllar öncesinde dile getirmişti. Dünya beşten büyüktür diyerek Birleşmiş Milletler daimi üyesi olan ve Birleşmiş Milletler'de söz hakkı olan 5 ülkenin durumuna değinmişti. Bu ülkelerin dediği oluyor. Oysa dünya beşten büyüktür söylemiyle Cumhurbaşkanı'nın bu söylemini de birçok ülke kendisine hedef seçtiği için son yıllarda Birleşmiş Milletler'in yapısına, işlevine, etkisine ciddi eleştiriler var. İşte Birleşmiş Milletler'in bu durumu konuşulacak genel kurulda. Bununla birlikte tabii Gazze ve İran'a yönelik saldırılar, ABD, İran, İsrail gerginliği, Hürmüz Boğazı'ndaki durum, Ukrayna-Rusya savaşı, iklim değişikliği ve yapay zeka konuları Birleşmiş Milletler'in gündeminde yer alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Genel Kurulu'nda konuşacak Sayın Erdoğan. Şimdi dönelim ülkemizdeki diğer gündemde olan konulara. Geçen gün Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Sayın Uçum Sayın Erdoğan'ın adaylığına, seçimdeki

adaylığının siyasi ve hukuki zeminine ve anayasa, yeni anayasa konusunda bazı açıklamalarda bulunmuştu. Sayın Uçum, Cumhurbaşkanı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili aynı zamanda, yazmış olduğu bir makalede Sayın Uçum, seçimlerin 16 Nisan 2028'de yapılmasını öngördüğünü tekrar dile getirdi ve bu seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son kez aday olacağını dile getirdi Sayın Uçum ve Türkiye yüzyılının ve istikrarının lokomotifi haline gelen Cumhur İttifakı şüphesiz bu seçimlerden de başarıyla çıkacaktır diyen Sayın Uçum, Sayın Cumhurbaşkanı'nın hukuki aday olmasının hukuki zemininin de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçimlerin yenilenmesi kararını vermesi sonrasında olacağını, muhtemel seçim tarihinin de 16 Nisan 2028 tarihi olduğunu dile getirdi efendim. Ve anayasa, yeni anayasaya da vurgu yapan Sayın Uçum, yeni anayasa gerekiyor, anayasanın yeniden düzenlenmesi, yazılması gerekiyor. Bunun için de en uygun zaman seçimler sonrası açıklamasını yaptı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum. Şimdi diğer bir konuya gelecek olursak, gündemde yer alan diğer bir konu da şu: malum terörsüz Türkiye süreci devam ediyor. Bu süreçle ilgili olarak Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in bir açıklaması var. Özgür Özel, gazeteci Murat Sabuncu'ya vermiş olduğu özel röportajında ben Abdullah Öcalan'ın yeni bir eve kavuşması yerine Demirtaş'ın, Figen Hanım'ın ve tüm siyasi cezaevinde bulunan kişilerin seni başkan yaptırmayacağız deme dışında hiçbir günahı olmayan insanların evlerine kavuşmasını istiyorum şeklinde bir açıklama yaptı. Ayrıca Özgür Özel, Öcalan'la Demirtaş'ı karşı karşıya getiriyor Özgür Özel şeklindeki eleştirilere de çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve örgüte üye olma gibi suçlarla yürütülen bir çalışma yok burada ve diyen Özgür Özel, bir kavga mı var? Ben onunla ilgilenmiyorum. Öcalan'la Demirtaş arasında bir kavga mı var? Onu bilmiyorum. Ben onunla ilgilenmiyorum. Benim meselem demokratikleşme adımlarıdır ifadesini kullandı efendim. Şimdi devam edelim. Gündemde yer alan diğer konular nelerdir diye bir bakalım. Şimdi tabii Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde bugün sabah saatlerinde 5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Bu deprem yüzeye 7 kilometre yakındaydı. Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri ve Gaziantep'te ve Mersin'in bir bölümünde de bu deprem hissedildi. AFAD herhangi bir olumsuz durum olmadığını açıkladı deprem nedeniyle ve bölgede arama tarama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı AFAD Başkanlığı. Tabii bu depremle ilgili olarak da Profesör Doktor Osman Bektaş bir açıklama yaptı. Sayın Bektaş, 2023 depreminde kırılmayan Savrun fayının durumu belirsiz. O nedenle Savrun fayı kilitli ve nasıl bir hareket Savrun fayının yapacağını da kestirmek imkansız açıklamasında bulundu. Yani bölgede yeni bir depremin olabileceği konusunda da bilgi verdi. Şimdi devam edelim. Rojin Kabayış ile ilgili bir gelişme var. Rojin Kabayış'ın dosyası ile ilgili bir gelişme var. Şimdi Rojin Kabayış'ın ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut, Rojin Kabayış'ın telefonunun şifresinin çözülememesinin ardından siber bilişim uzmanlarının kendileriyle iletişime geçtiğini ve cihazdaki verilere zarar vermeden telefonun açılabileceğini bildirdiklerini açıklamış durumda. Ve avukat Karabulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rojin Kabayış'ın telefonunda uygulanmadan önce bu yöntem
aynı model bir telefonda uygulanacak ve test edilecek. Sonrasında da Rojin Kabayiş'in telefonunun şifresi kırılacak, içindeki verilere zarar vermeden açıklamasını yaptı. Şimdi aile tabii bu konudaki ve kamuoyu

0: bu konuda yaşanacak olan gelişmeyi merakla bekliyor. Şimdi ayrıca tabii Narin Güran'ın babası da bir yürüyüş başlattı, bir eylem başlattı. Diyarbakır'dan yola çıktı, Ankara'ya kadar yürüyor Narin Güran'ın babası. Ve Narin Güran'ın babası, benim bu yola çıkmamın sebebi kızımın hakkıdır, kızımın hakikatidir açıklamasını yaptı. Arif Güran, elimde olsa 2 günde gitmek isterim Ankara'ya ama bu yol 1,5-2 ay sürecek. Çünkü yürüyorum dedi. Ve bu süre içerisinde eğer Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan beni çağırırsa eylemimi sonlandıracağım ve Cumhurbaşkanı'nın yanına gideceğim açıklamasını yaptı. Narin Güran'ın babası Arif Güran bu yürüyüşte takip ediliyor efendim. Şu anda aktaracaklarım bunlar. Gün içerisinde ayrıntılarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum.
1: Evet, teşekkür ediyoruz Ali Gürkan Şamiloğlu'na verdiği bilgiler için ve hemen gazetelere geçiyoruz. İlk gazetemiz akşam Sözümüzün Eriyiz. Dışişleri Bakanı Fidan'ın Husi saldırılarına karşı Mekke İttifakı olarak Suudi Arabistan'ın askeri ihtiyaçlarına yanıt verebiliriz sözleri büyük yankı uyandırdı. Bakan Fidan, Suudi Arabistan'ın egemenliğine çok ciddi saldırılar olduğunu görüyoruz. Biz sözümüzün eriyiz ve yakından takip ediyoruz. Askeri ihtiyaçları için özellikle teknik konularda yanıt verebiliriz dedi. Reuters bu sözleri Türkiye Üçlü Pakt'ın taahhütlerinin arkasında diye durdu. El Cezire yeni askeri blokun ilk ciddi sınavı yorumu yaptı. The Arab Weekly'de Pakistan'ın aynı tavırda olduğunun altını çizdi diyor sevgili izleyicilerimiz. Ve 3 denizde 100 gemiyle tatbikat, 14 bin personelin katıldığı deniz kurdu bir tatbikatı dün Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de eş zamanlı başladı. 25'inde bitecek. Ve havaalanını vururuz dedi. Yemen'deki Husi güçleri Suudi Arabistan'da Aramco tesislerini ve Mekke'yi hedef almıştı. Bu kez havaalanlarını da vururuz tehdidi geldi. Türkiye saldırıları kınamıştı diyor. Ve Birleşmiş Milletler'de 16. kez adalet diyecek. Başkan Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için ABD'nin New York kentine uçtu. Erdoğan yarın başlayacak genel kurulda 16. kez dünya kamuoyuna seslenecek. 4. sırada konuşacak olan Erdoğan'ın ana gündem maddesi İsrail'in Gazze'deki soykırımı ve atılacak adımlar olacak. Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ile görüşmesi, Türkiye'sinde düşünce kurulu temsilcileriyle bir araya gelmesi ve 23 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri iklim etkinliğinde konuşma yapması bekleniyor diyor. Ve Cumhuriyet Gazetesi, ekonomistler risk alanının zararın kamu kaynaklarıyla kapatılmasına karşı halkın sırtına yüklenmesin diyor. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma ve 7 portföy şirketine ait 131 fonun tasfiye süreci devam ediyor. Soruşturma kapsamında son olarak MASAK'tan fon şirketlerinin ve alt şirketlerinin yöneticilerinin hesap hareketleri istendi. SPK tarafından tasfiye edilen fonlarda yatırımı bulunan 353 bin yatırımcının varlıklarının ne kadarının geri alınabileceği belirsiz. Ve Diriliş Postası, Süleymancıların Engizisyon'dan farkı yok. Engizisyon'dan farkı yok. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeyen aforoz edildi. Alihan Kuriş, çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmada dosyaya giren 3 ayrı tanık ifadesi, Süleymancılar olarak bilinen yapının içerisindeki siyasi yönlendirme ve dışlama yöntemlerini gözler önüne serdi. Süleymancıların yapı üyelerine bu baskısı, Ortaçağ Avrupa'sındaki Engizisyon mahkemelerinin yöntemlerini akıllara getirdi, diyor. Soruşturma dosyasında yer alan ifadelerinde tanıklar, seçim dönemlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verilmesi yönünde telkinlerde bulunulduğunu, buna karşı çıkan kişilerin öğrenci yurtlarına, camilere, sosyal tesislere ve hatim gruplarına alınmadığını anlattı. İfadelerde bu yasakların büyüğümüzün talimatı denilerek uygulandığı, bazı tanıkların ise kendilerine Alihan Kuriş'in adının verildiğini beyan ettiği kaydedildi. Uzun yıllardır yapının içerisinde bulunduğunu ve geçmişte vaizlik yaptığını belirten ilk tanık, seçimlerden önce Alihan Kuriş'in adının verilerek herkesin Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermesinin istendiğini belirtti. Vaiz tanık, bu talimata uymayanların daha sonra cemaatin yurtlarına, düğün salonlarına, camilerine ve sosyal tesislerine alınmadığını belirterek kapılara görevliler konulduğunu ifade etti. İkinci tanık da 2014 ve 2023 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partili Belediye

Başkan adaylarına oy verilmesi için baskı yapıldığını beyan etti. Ve Hürriyet gazetesi, Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında dünyanın gözü bu zirvede diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil 150'den fazla devlet ve hükümet başkanı savaş ve krizlerin gölgesinde Birleşmiş Milletler zirvesinde buluşuyor diyor. Ve Karar gazetesi erkenci uyanıklar nerede diyor. 10 ay önce sinyal veren ancak tüm uyarılara rağmen üzerine gidilmeyen fon vurgununun zaten zor durumda olan ekonomiye getireceği fatura tartışılıyor. Gözler şişirilmiş hisseler üzerinden işlem yapanlara çevrildi. Karar yazarı İbrahim Kahveci takip ettiği hareket iyi takip edilmeli diyerek erkenci vurgunculara dikkat çekti. Ve Korunun gazetesi fon vurgununun kaymağını yiyen kişiler gizleniyor mu? Kim bu 12 gizemli isim diyor. Patlayan fonlardan birinin sisteme sokulmadan önce %10.000 kat şişirildiği, bu işlemi de iktidara yakın 12 kişinin yaptığı iddia edildi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 10 ay önceden biliyoruz dediği borsa manipülasyonu 17 Eylül'de fon depremiyle patladı. 500 binden fazla kişinin en az 830 milyar lirasını buhar eden vurgunla ilgili ekonomi gazetecisi Erdal Sağlam'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. İşte cevap beklenen o iddia. Bu fonlardan birinde TEFAŞ sistemine girilmeden önce 12 kişi tarafından işlem yapılıyor ve %10.000 değer artışı yaşanıyor. Bunun izahı yok. Bu değerle TEFAŞ'a giriliyor ve çok sayıda insan bu fona çekiliyor. Bu 12 kişinin çoğunun iktidara yakın kişiler olduğundan söz ediliyor. Bu kişiler açıklanmalı denmiş. Ve AK Parti'ye geçmek için Erdoğan'dan onayı bekliyordu. Başkan kumarda diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne istifa ettikten sonra AK Parti'ye geçecek konuşulan Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilece'nin kumar oynarken çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Ve Milat gazetesi yurt dışına para kaçırıldı diyor. Alihan Kuruş suç örgütü soruşturmasında tespit edildi. Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik soruşturmada yurt dışına kayıt dışı para ve menkul kıymet transferi yapıldığı tespit edildi. 30 kişi için gözaltı kararı verilirken 23 şirkete daha kayyum atandı diyor. Ve iki faili meçhul dosya daha aydınlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlarının çalışmalarıyla iki cinayet dosyasının daha aydınlatıldığını açıkladı. Buna göre İstanbul'da 2018'de öldürülen Abdülhamit Terkin ile Osmaniye düz içinde kaybolan Ayşegül Yaşar'ın dosyası aydınlatıldı. Ve Milliyet gazetesi New York'tan dünyaya mesaj. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 16. kez hitap edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ana gündem maddesinin İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım olması bekleniyor. Ve Sabah gazetesine geçiyoruz. Sabah gazetesinin ilk sayfasına baktığımızda da 149 haftadır süren insanlık dersi. Erzurum'da sağlık çalışanlarının Gazze için başlattığı vicdan nöbeti 149 haftayı geride bıraktı. Karkış demeden her cumartesi yürüyen Filistin dostları soykırımı unutturmamak için sessiz direnişlerini aralıksız sürdürüyor denmiş. Ve Sabah gazetesi 830 milyarlık vurgun Japonya'da olsa tüm ilgililer harekiri yapardı. Bizimkilerin yine kılı kıpırdamadı. Borsadaki talanın sinyalleri aylar önce geldi. Maliye Bakanı manipülasyon yapanları biliyoruz dedi. Bütün devlet kurumları beklenen felaketi izledi. Önlem akla gelmedi diyor. Ve Takvim gazetesi dünyanın şifa kapısı Türkiye diyor. Dünya başkenti İstanbul sağlık üssüne dönüştü. 2002'de 19.715 olan İstanbul'un servis yatak sayısı bugün 46.000'i geçti. Son 6 ayda 130 milyon muayene ve 1.6 milyon ameliyat gerçekleştirildi. Türkiye sağlıkta çağ atladı. İstanbul'da bu büyümede payına düşeni aldı. Hükümet İstanbul'a dev sağlık yatırımlar yaptı. 2002'de 19.715 olan megakentte servis yatak sayısı bugün 46.000'i aştı. 4 şehir hastanesi bulunan İstanbul 4 yeni tesise daha kavuşacak. Sağlıklı Yaşam Köyü ile bağımlılıkla mücadelede Türkiye'ye örnek bir rehabilitasyon modeli sunulacak denmiş.

0: ve son gazetemiz Türk Gün. Vatanımızdan, bayrağımızdan taviz vermeyiz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, terörsüz Türkiye devletin terörü tamamen tasfiye edecek güce ulaştığının ilanı olduğunu belirterek, Türkiye'nin üniter yapısını tartışmayız. Milli egemenliğimizi pazarlık konusu yapmayız. Vatanımızdan, bayrağımızdan, milli birlikten taviz vermeyiz dedi. Evet ve böylelikle bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte tekrar sizlerle birlikte oluncaya dek esen kalın, hoşça kalın.
1: Tekin Narşap'la manşet sona erdi.
2: Reklam tanıtım.
3: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz.

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
3: ABM Yapı Market açıldı.
2: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
3: ABM Yapı Market'te.
2: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
3: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
2: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
4: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
5: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
5: 0533 974 45 90.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Busem.com'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
7: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
8: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
7: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara.
6: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, küçükbaş hayvan, yem, balıkçılık malzemesi ve makine ekipman dağıtım törenine katıldı. Karaduvar Balıkçı Barınağı'nda gerçekleştirilen törende hayvan yetiştiricilerine küçükbaş hayvan, yem ve aşı, küçük ölçekli balıkçılara ekipman, zeytin üreticilerine ise hasat ve silkeleme makinesi desteği sağlandı. Üreticilerin zor şartlar altında üretime devam ettiklerinin farkında olduklarını, bu kapsamda da büyükşehir olarak tarımsal destekleri sürdürdüklerini ifade eden Seçer, Türkiye muazzam bir tarım ülkesi, Mersin'de bu ülkenin özeti olan bereketli bir kent. Çalışmanın, üretmenin ve ekonomiye katkının lokomotifi tarım ve hayvancılıktır. Biz de bu gerçek ışığında üreticimizin daima yanında oluyoruz, dedi. Sağlanan desteklerin hiçbir oy kaygısı güdülmeden gerçekleştirildiğinin altını çizen Başkan Seçer, 7 yıl önce başladığımız projeler aynı ciddiyet, kararlılık ve titizlikle sürüyor. Mersin bugün çok farklı bir noktada. Bunu Mersin halkının desteği sayesinde Büyükşehir Belediyesi ile MESKİ'de görev yapan 12 bin kişilik bir hizmet ordusu sağlıyor, diye konuştu. Göreve geldikleri günden bu yana çalışmasını sürdürdükleri raylı sistemler konusunda açıklama yapan Seçer, raylı sistemler konusunda her geçen gün aşama kaydediyoruz. Yeraltı metrosu konusunda bazı finansman problemleri yaşadık. Raylı sisteme ilişkin çalışmaların ise sonuna geldik. Çok yakın bir tarihte Mersinlileri raylı sistemle tanıştıracağız, ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşım konusunda çevreci ve sürdürülebilir bir anlayışla çalıştıklarını belirten Seçer, ulaşım master planı kapsamında 277 kilometrelik bisiklet yolu tasarladıklarını ve bunun 153 kilometresini hayata geçirdiklerini ifade ederek daha fazla Mersinlinin bisiklet kullanması için çağrıda bulundu. 2025 yılında temeli atılan ve 600 milyon lira değerinde olan Homurlu, Kazanlı ve Toroslar mahalleleri kanalizasyon yapımı işiyle ilgili bilgi veren Başkan Seçer, buraların kanalizasyonu yoktu, tamamlamış olduk, dedi. Karaduvar'da 8500 metrekare bir alanın sosyal yaşam merkezi haline getireceklerini de kaydeden Seçer, içerisinde çocuk atölyesi, sanat galerisi, okuma salonu, çok amaçlı salon, kafe ve yarı olimpik yüzme havuzu olacak, dedi. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardı.
1: Reklam tanıtım.

0: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
1: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
0: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
1: Telefon 0540 014 çift 033.
2: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 800 91 32 74.
3: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
4: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru.

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkanı

0: olan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
1: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
2: ABM Yapı Market açıldı.
1: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
2: ABM Yapı Market'te.
1: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
2: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
1: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
8: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar. Her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
9: Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
10: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
11: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Kemal İstek'in sunumuyla Haber Merkezi başlıyor.
1: Santin İçerti ve Sen Radyo ortak yayınında birlikteliğimiz devam ediyor. Haber Merkezi'nde öncelikle bölgemize gidiyoruz. Çünkü Adana'da sabaha karşı korkutan bir deprem meydana geldi. Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde saat 04.02'de yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem korkuttu ve deprem kabusu geri mi geliyor şeklinde bir akıllara soru işareti de getirdi. Deprem Adana'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri ve Gaziantep'te hissedildi. AFAD'dan yapılan açıklamada olumsuz bir durumun bulunmadığı bildirildi. Bakan Çiftçi'den de bir açıklama geldi. Şimdi Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde saat 04.02'de 5 büyüklüğü deprem tabii ki ister istemez akıllara 6 Şubat'ta yaşanan ve bölgede 11 ili etkileyen depremi de getirmiş oldu. Uzmanlara bakıyoruz. Uzmanlar bir şekilde bu depremin tabii ki analizlerini yaparak uyarılarına devam ediyorlar. Yani bu bir başlangıç depremi olabilir şeklinde uzmanlardan açıklama var. Dikkat edilmesi gerekiyor. Gerekli önlemlerin derhal alınması lazım. Özellikle Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Gaziantep ve Mersin illerinde hissedilen deprem bir öncü deprem olabilir. İşte tam da bu noktada önlemlerin alınması gerekiyor. Tabii orada yani şimdi Bakan Çiftçi'nin de açıklamasını ifade edeyim. Şöyle diyor Bakan Çiftçi. Adana ilimizin Sayınbeyli ilçesinde saat 04.02'de meydana gelen ve Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Gaziantep illerimizde hissedilen 5.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibariyle herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Ekip çalışmalarımız devam ettirmektedir. Ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi, milletimizi afetlerden korusun şeklinde bir açıklaması var. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin. Evet, şimdi tabii ki deprem büyük felaket ve mutlaka ve mutlaka her vatandaşın kesinlikle bu konuda gerekli önlemleri alması gerekiyor. Evet. Arkadaşlarımız Sayınbeyli'den görüntüleri ekranlara taşıyorlar. Yani bu depremlerin yaşandığı saatler çok önemli. Şimdi saat 4, 5, 6 gibi herkesin evinde olduğu saatler gerçekten de çok büyük bir tehlike arz ediyor. Nihayetinde depreme uyurken yakalanmak kadar önemli.

tehlikeli bir şey yok ve bu deprem de sabahın erken saatlerinde yaşandı. Tabii akıllara da 6 Şubat depremini getirdi. Hani kentsel dönüşüm diyoruz. Çarpık kentleşme noktasında hala gidilecek çok uzun mesafe var. Ama bunları sadece yerel yönetimlerin imkanlarıyla başarmak da mümkün değil. Yerel yönetimler ve merkezi idare bir araya gelmesi lazım. Zor. Evet, gerçekten çok zor. Merkezi idare deyince AK Parti iktidarı tabii akıllara geliyor. Ve yerel yönetimler deyince de genel olarak CHP'li, hani yeni partide geçenler var ama genel olarak CHP'li yöneticiler akıllara geldiği zaman siyasi kutuplaşma bu tip işbirliklerinin önünü kesebiliyor. İşte tam da bu noktada vatandaşın can sağlığı söz konusu, depremleri önleme noktasında kentsel dönüşümün bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor. Şimdi sayın izleyiciler, yani dünya nereye gidiyor? Bölgemiz nereye gidiyor? Buna bir bakmak lazım. Malumunuz Rusya-Ukrayna arasındaki savaş şiddetini arttırarak devam ediyor. Yani artık Rus lider Putin'in bir ifadesi var. Operasyon cerrahi bir müdahale şeklinde yapılıyor. Yani biz savaşmıyoruz. Biz çok titiz bir şekilde hedeflerimizi seçip sivil hedeflere yönelmeden cerrahi bir titizlikle operasyon yapıyoruz demişti. İşte son saldırılar bunun aksini göstermeye başladı. Çünkü Ukrayna güçlü bir direniş gösteriyor. Özellikle Rusya'nın ekonomik altyapısına vurdukça vuruyor. Rafineri olayı biliyorsunuz, Çin ile Rusya arasında değil mi, yani yapılan anlaşmayla ortak bir rafineri çalışması vardı. İşte oraya yoğun saldırılar yapıldı ve gelinen noktada bu saldırı sonrasında, çünkü Rusya'nın ekonomik altyapısına Ukrayna vurdukça Rusya'da o cerrah titizliğindeki operasyonları askıya aldı ve yoğun bombardıman silah saldırılarıyla karşılık vermeye başladı. Şimdi burada bir buraya bir virgül atalım. Önemli. Yani güneyimizde, Yemen'de yine çok tehlikeli bir savaş tırmanışı var. Yani hatırlayacağız. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 7 Ağustos'ta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile Mekke Savunma İttifakı kurulmuş idi. Evet, bunun yansımaları farklı oldu, yorumlar farklı oldu. Meclisin onaylamadığı bir anlaşma geçerli değildir diyen muhalefet parti genel başkanları da oldu. Husiler Türkiye'ye ve Pakistan'a Yemen'deki çatışmalara doğrudan askeri müdahalede bulunması halinde karşılık verileceğini tehdidinde bulundu. Ve bunun üzerine, bakın burası çok önemli, emekli korgeneral Erdoğan Karakuş, Husilerin Türkiye'ye yönelik tehdidi gerçekleştirebilecek kapasiteye sahip olmadığını savundu. Karakuş pişman olurlar açıklamasında bulundu. Yani Yemen, malumunuz bizim Türk tarihinde çok acı yeri olan bir coğrafya. Hani orası huştir, yolu yokuştur, giden gelmiyor, acep ne iştir diye bir şarkımız var. Hala okunduğu zaman gözlerimiz dolar. Yani bir uzmanların açıklaması, Birinci Dünya Savaşı ve Yemen'deki o iç isyanlar vesaire, 100 bin Osmanlı yani Türk askeri, başka bir, yani 1 milyona kadar gidiyor ama ortalama rakam 300 bin civarında Yemen'de şehidimiz var. Yani şu anda orada Yemen'de toprak altında yatan 300 bin
şehidi olan Türkiye söz konusu. Ve gelişmeler tabii ki Türkiye'yi de içine alacak bir ciddi tırmanış ortaya koyuyor. Nihayetinde aslında bu emperyalist ülkeler, Siyonistler birinci derecede mezhep savaşının bölgede çıkarılmasını istiyorlar. Yani Şiiler biliyorsunuz, Husiler İran'a yakın. Nihayetinde Suudi Arabistan'ın petrol altyapısını hedef almış durumda. İşte nakil boru hatlarını bombaladılar. Öte yandan yine deniz yolunu tıkadılar. Hürmüz, zaten belli Hürmüz Boğazı İran'ın kontrolü altında. Şimdi nereye doğru gidiyor? Türkiye burada müdahil olabilir mi? Yani Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye vereceği ekonomik kaynaklar ne kadar etkili olur? Bunları tabii ki konuşmak gerekiyor. Zaman içerisinde, yakın bir zaman içerisinde bunlar tabii ki ortaya çıkacak ama tabii şimdi yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kriz yönetimi konusunda çok başarılı bir isim. Bunu zaten altını defalarca çiziyoruz. Uzmanlar da aynı görüşte. Yani Türkiye'yi şu ana kadar savaşa sokmadan bütün taraflarla iyi ilişkiler içerisinde olan ender liderlerden bir tanesi. Bu çok önemli. Yani barış için çok önemli. Barışın kurulması için mutlaka birilerinin arada olması gerekiyor. Evet, şimdi nihayetinde artık süreç hızla ilerliyor ve önemli bir ziyaret. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok önemli bir ziyaret. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika'ya gitti. Evet, şimdi tabii bu önemli. Tam da işte Husiler, Yemen, Mekke Anlaşması bağlamında gelişmeler var iken Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için yola çıkması tabii ki önemli. Tabii şunu da ifade edelim. Yani Amerika'da çok tartışmalar aslında Türk konuk evi neden oldu ama yani Türkiye'de yani siyasete malzeme haline getirilmesi de pek yani iyi değil. Bakın işte Cumhurbaşkanı geliyor ve Türk evinde karşılanıyor. Yani en azından Türkiye olarak Amerika'da bir karargah diyeceğim. Yani diplomasi anlamında ama söylüyorum. Diplomasi anlamında bir karargah Türk evi. Bu çok önemli. Ve orada da çok büyük bir ilgiyle Erdoğan karşılandı. Amerika'daki tabii ki vatandaşlar bu konuda çok yani artık candan diyeceğim yani karşılamalar yapıyorlar. Tabii ki burada Amerika'ya geçtiğiniz zaman siyasi ayrımlar rafa kalkıyor. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı. Bu bakımdan olaya baktığımız zaman gerçekten de bütün ayrımlar ortadan kalkıyor. Öyle de olması gerekir. Yani hep siyaset, siyaset. Yani bu da pek yararlı değil. Zaman zaman da siyaset üstü bir, değil mi, olaylara karşı bakış da ortaya koymak gerekiyor. Şimdi iç gündemde tabii ki özellikle terörsüz Türkiye süreciyle ilgili gelişmeler her zaman var. İşte bu konuda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bir açıklama yaptı. Dedi ki terörsüz Türkiye dünyada üniversitelerde bir tez, bir ders olarak okutulması gerekir.

0: İçinde yaşadığımız dünya, içinde yaşadığımız dönem hiç şüphesiz insanlık tarihinin en büyük türbülanslarının, en büyük altüst oluşlarının yaşandığı dönemdir. Dünyanın hemen hemen şu anda bugün itibariyle birçok bölgesinde fiili çatışmalar devam etmekte. Birçok bölgesinde iç çatışmalar devam etmekte. Onun ötesinde derin insani krizler Avrupa'da, Asya'da, Afrika'da, Latin Amerika'da velhasıl yerkürenin her yerinde devam etmektedir. Hele hele bütün bu gerilim ve çatışmaların merkez üssü bizim de merkezinde olduğumuz Orta Doğu coğrafyasıdır. Bu coğrafyada neredeyse bütün sistemler alt üst olmuş, bütün eski ön kabuller artık geçersiz hale gelmiş ve maalesef bu bölge tam bir yangın yerine döndürülmüştür. Özellikle İsrail'in arz-ı mevut planları çerçevesinde bu bölgedekinin tamamını düşman halklar olarak görmesinin bir sonucu olarak bölgede etkilenmeyen ülke kalmamıştır. Şöyle bir düşünün. Son birkaç yıl içerisinde İsrail'in doğrudan saldırdığı ülkeler Filistin'e saldırmıştır. Gazze ve Batı Şeria başta olmak üzere. İran'a saldırmıştır. Irak'a saldırmıştır. Suriye'ye saldırmıştır. Lübnan'a saldırmıştır. Yemen'e saldırmıştır. Katar'a saldırmıştır. Velhasıl bölgedeki bütün ülkelere fiilen saldırmıştır. İsrail'in temel hedefi bu bölgedeki halkların birbirine düşmesi, birbirini yemesi ve kendi arzı mevudunu gerçekleştirmesidir. Türkiye olarak çok açık söylüyoruz. İsrail boşuna ham hayaller peşinde koşmasın. Türkiye olarak biz bu bölgeyi derleyip toparlayacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Tabii ki bu süreçte başta İsrail olmak üzere bütün emperyalist ülkelerin en önemli kullandıkları araçlardan birisi de hani diyorlar ya vekil örgütler, vekalet savaşları en önemli araçlardan birisi de terör örgütleriydi. Ellerine silahlar verdiler. Ülkeleri birbirlerine düşman hale getirdiler. Ülkelerin içerisinde insanları maalesef birbirlerini düşmanlaştırmaya çalıştılar. İşte zor oyunu bozar. Onların aklı varsa bizim de aklımız var. Onlar bölmek ve parçalamak istiyorsa biz de birleştirmek ve bütünleştirmek istiyoruz. Onlar dağıtmak istiyorsa biz toparlamak, birlikte bir araya getirmek istiyoruz. İşte bunun ilk adımı olarak terörsüz Türkiye meselesi ifade ettiğim gibi bir devlet projesi olarak gündeme gelmiş. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Sayın Devlet Bahçeli'nin vermiş olduğu bir destekle ve diğer bütün siyasi partilerin verdiği büyük destekle terörsüz Türkiye meselesi bu noktaya kadar gelmiştir. İnşallah bundan sonra sonucu alacağız ve artık Türkiye'de bundan sonra hiçbir salonda, hiçbir toplantıda terör kelimesi bile gündeme gelmeyecek, terör Türkiye'nin gündeminden kalkacak.
1: Evet seyirciler, tabii ki 2 yıl oldu, silahlar sustu, can kaybı yok. Gelişmeler dikkatle takip ediliyor. Bakalım Türkiye elinden geleni yaptı, gerekli yasalar çıkarıldı ve şimdi gözler terör örgütü PKK'da. Şimdi efendim iç siyasete bakacağız. Çok önemli bir konuğum var. Evet, siyaset yorumcusu Çetin Uğuroğlu. Mersin kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim. Uzun yıllar il başkanı olarak görev yaptı ve Mersin'in siyasi nabzını çok iyi de tutar. Onu da biliyoruz. Onunla Mersin siyasetini, ülke siyasetini, yeni partiyi konuşacağız. Yeni partinin gelişmeleri, malumunuz kongre süreçleri gene yapılıyor şu anda. Oraya bir bakacağız, ülke siyasetine bakacağız. Ama şimdi CHP'ye bir dönelim. Malumunuz Gürsel Tekin artık kayyum olayı bitti. Acaba CHP içerisinde yeni bir rol üstlenecek mi, üstlenmeyecek mi? Veyahut da önümüzdeki süreçte malumunuz kongresi var, kurultayı var. O kurultayda genel başkan adayı olup olmayacağına dair şu anda tespit yok. Evet, bir açıklama yok. Ama ipucu var mı? Var. Şimdi o noktaya gidelim. Ve Gürsel Tekin'in yapmış olduğu bir toplantı var. Ona bir bakalım. CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine ilişkin verilen mahkeme kararının ardından düzenlenen 16. rozet takma töreninde konuşan Gürsel Tekin, bize mahkeme kararı çıktı ama büyük olasılıkla pazartesi, salı günü evet tebliğ edilir. Önümüzdeki günlerde partimizin genel başkanı, genel merkezi yeniden bir yapılanma konusunda karar verecektir dedi. Adaylığının acaba ipucunu bu sözlerle vermiş oldu mu, dinleyelim.
2: Partimize herhangi bir zarar ziyan gelmesin diye elimizden geleni yaptık. Merdivenlerimiz kırıldı, koltuklarımız kırıldı, bilgisayarlar çalındı. Aklınıza gelebilecek ne kadar kötü iş varsa bunların hepsi yapıldı. Defter teslim edilmedi, işte efendime söyleyeyim, vali işler teslim edilmedi, sosyal medya halen teslim edilmedi. Önümüzde bir tek şey vardı, icra yoluyla bunları almak. Ekonomik ben çok sıkıntıda kaldım. Arkadaşlarıma dedim ki, avukat arkadaşlarımızla geldi. Başkanım icra ile alabiliyorum. Dedim ki asla icra ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne hiçbir şey yapmayacağız. Tüm kötülükler. Biz bu mücadeleyi verirken, bu savaşın içindeyken, hani Sayın Şimşek'in deyimidir ya da Ali abim kim söyledi bilmiyorum. Pirincin içindeki beyaz taşları seçmek çok zordur. Siyah taşları görebilirsiniz. Beyaz taşlarla ilgili büyük hayal kırıklığına uğradık. Biz bu mücadeleyi verirken karşımızda bize her türlü kötülüğü yapan çeşitli gruplar ve bizde zannettiğimiz, yanımızda zannettiğimiz belli unsurların bunlarla işbirliği içinde olduğunu fark ettik. Hani bir ara seçim oldu hatırlarsanız, korsan seçim. Korsan seçimde bir kısım sözde bizde zannettiğimiz insanların onlarla işbirliği yaparak il yöneticileri ve ilçe başkanlarını aldıklarını gördük. Yine umursamadık. Yolumuza devam edelim dedik. İnanın tehdit, şantaj, iftiralar, yalanlar hiçbirisi beni yaralamadı.
1: Evet, zaman akıp gidiyor. Her an her şey olabilir. Ve bizler de gündemin nabzını an an tutmaya çalışıyoruz. Şimdi ekranda Ali Gürkan Şamiloğlu var. Son gelişmeleri ondan alalım.
3: Merhaba, teşekkür ediyorum. Şu saat itibariyle gündemde öne çıkan konulara değinelim kısaca. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde bulunan Birleşmiş Milletler binasında genel kurulda bir konuşma yapacak. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 81. kez toplanıyor. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte 150'den fazla devlet ve hükümet başkanı 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Hanım ve bakanlar ve kendisinin bürokratlarıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti, New York'a indi ve New York'ta Türk evine gitti. Türk evinin önünde Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Türkler ve iş insanları tarafından sevgiyle karşılandı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk evinin önünde bulunan vatandaşlarla, Türklerle kısa kısa sohbetler gerçekleştirdi, fotoğraf çektirdi. Sonrasında Türk evine geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türk evinde de ABD'de çalışan iş insanlarıyla, Türk iş insanlarıyla ve Türkiye'de yatırım yapmak isteyen ABD'li iş insanlarıyla

Oradaki Türk iş insanlarının ortağı olan ABD'li iş insanlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir konuşma yapacak. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında bölgemizde yaşanan son gelişmeler, Suriye'deki gelişmeler, bununla birlikte İran, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasındaki gerilim, Hürmüz Boğazı ve Husilerle Suudiler arasındaki çatışma, petrol ve enerji geçiş hatlarında yaşanan sıkıntılar, Gazze, İsrail'in Gazze'de ve Batı Şeria'da uyguladığı mezalim, Ukrayna ve Rusya savaşı ve bu savaşın etkileri, iklim değişikliği ve yapay zeka konularına değinmesi bekleniyor Sayın Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yarın yapacağı konuşmasında. Devam edelim, gündemde yer alan diğer konular nelerdir onlara bakalım efendim. Şunu belirtelim, şuna da değinelim. Tabii bir deprem yaşandı. Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem yaşandı. Sabah saatlerinde deprem yüzeye 7 kilometre yakındaydı. Deprem Osmaniye, Kayseri ve Gaziantep'te ve Mersin'in Adana'ya yakın bölgelerinde hissedildi. Vatandaşlar arasında kısa bir paniğe neden oldu deprem. AFAD yapmış olduğu açıklamada tarama çalışmalarımız devam ediyor ama depremin hissedildiği bölgelerde bir olumsuzluk yaşanmadı bilgisini paylaştı AFAD. Tabii depremden hemen sonra da Profesör Doktor Osman Bektaş bir açıklama yaptı. Sayın Bektaş, 2023 depreminde kırılmayan Savrun fayının durumu belirsiz. O nedenle Savrun fayında bir sarsıntı olabilir, bir depreme neden olabilir Savrun fayı, ama ne zaman olacağı ve ne büyüklükte olacağı da tabii ki bilinmiyor. O nedenle hazırlıklı ve dikkatli olmak gerekir açıklamasını yaptı. Şimdi asayişte de önemli gelişmeler var, onlara da değinelim. Adalet Bakanı Akın Gürlek, usulsüz gayrimenkul satışı üzerinden Türk vatandaşlığı kazandırılmasına yönelik gerçekleştirilen soruşturmada ikinci dalga operasyonun yapıldığını açıkladı Adalet Bakanı Sayın Gürlek. Gül, Beyaz ve Liv inşaat üzerinden yapılan 3,5 milyar TL'lik muvazzaalı işlemle 1070 kişinin usulsüz vatandaşlık aldığı saptandı. Operasyonda 72 kişi gözaltına alındı. 30 şirkete kayyum atandı. 2011 taşınmaza ve çok sayıda araca da el konuldu. Usulsüz yolla kazanılan vatandaşlıkların iptali için de süreç başlatıldı açıklamasını yaptı bugün sabah saatlerinde Adalet Bakanı Akın Gürlek. Şimdi tabii İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı katılım evim tasarruf finansman paylarındaki işlemlere ilişkin soruşturmada 25 şüpheli hakkında adli işlem başlattı. 15 kişi gözaltına alındı. 10 şüphelinin firari olduğu belirlendi. Onların yakalanması için çalışma devam ediyor. Faizsiz katılım paylarıyla taksitlerle ev almada kolaylık sağlayan şirketler var. Katılım evimde bu şirketlerden biri, o firmaya operasyon yapıldı. Ama geride bıraktığımız hafta içerisinde de bu şirketlerden bazıları birleştiler ve Emlak Bankası'nın bu konudaki şirketi olan Emlak Katılım bazı şirketleri satın aldı. Emlak Katılım'dan yapılan açıklamada bizim satın aldığımız firmaya bağlı olan, taksitlerini ödeyen, taahhütte bulunulan müşterilerin, vatandaşların bütün hakları bizde saklıdır. Aynı işlemler hiçbir sorun olmadan devam ettirilecektir şeklinde de açıklama yapıldı efendim. Bu da önemli. Tabii devam edelim. Narin Güran'ın babası Arif Güran hafta sonunda Ankara'ya doğru bir yürüyüş başlattı. Narin Güran Diyarbakır'dan yola çıktı. Yaya olarak Ankara'ya doğru yürüyor. Narin Güran açıklamasında benim bu yola çıkmamın tek sebebi kızımın hakkıdır, kızımın hakikatidir açıklamasını yaptı. Narin Güran bu yol
1,5-2 ay sürecek Ankara'ya yürümem. Ama bu süreç içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı beni çağırırsa ben yürüyüşümü sonlandırırım.

0: Can ve en kısa sürede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın huzuruna çıkmak istiyorum açıklamasını yaptı. Şimdi bununla birlikte Rojin Kabayiş'in dosyasında da bir gelişme yaşandı. Rojin Kabayiş'in avukatı yapmış olduğu açıklamada dedi ki telefon şifresinin çözülmesi konusunda bir gelişme sağlandı. Şöyle ki Rojin Kabayiş'in telefonunun içerisindeki bilgiler bu olayı, Rojin Kabayiş cinayeti, Rojin Kabayiş kaybolması, Rojin Kabayiş'in neden bunları yaşadığı, bütün bu konulara açıklık getirecek olan bilgilerin de belki içerisinde bulunduğu telefondaki bu bilgiler yok olmadan Rojin Kabayiş'in telefonunun şifresini kırabileceğiz şeklinde teknik uzmanlardan avukata bilgi gittiği paylaşıldı. Tabii bu hafta içerisinde Rojin Kabayiş'in telefonuyla aynı modelde olan bir telefonda bir deneme yapılacak. Sonrasında da Rojin Kabayiş'in telefonunun şifresi kırılmaya çalışılacak. Böyle de bir gelişme yaşanmış durumda. Şimdi devam edelim efendim. Hatırlanacağı üzere 22 ilde yaş sebze ve meyve piyasasında fahiş fiyat, manipülasyon ve haksız kazanç iddialarına ilişkin bir soruşturma başlatılmıştı. Bu soruşturma kapsamında Mersinli iş insanı Hakan Sefa Çakır da gözaltına alınmıştı ve sonrasında kendisi tutuklandı. Bu sürece ilgili yönelik olarak da Hakan Sefa Çakır bir yazılı açıklama yaptı. Hakan Sefa Çakır yapmış olduğu yazılı açıklamasında isnat edilen hususlarla ilgili bir ilgisi veya dahlinin bulunmadığını belirtti. Hakan Sefa Çakır, yargı sürecinin hukuk ve hakkaniyet çerçevesinde devam ettiğine inandığına da değindi. Sürecin hukuk kuralları ve hakkaniyet çerçevesinde değerlendirilerek gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılacağına yürekten inanıyorum diyen Hakan Sefa Çakır devam etti. İsnat edilen hususlarla ilgili herhangi bir ilgim ve dahlim bulunmadığını ifade etmek isterim diyen Çakır, Mersin iş dünyası ve hemşerilerinden gelen destek mesajlarının kendisi için büyük önem taşıdığını belirtti. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın 140 yıllık geçmişiyle Mersin'in ortak değerlerinden biri olduğunu belirten Hakan Sefa Çakır, odanın çalışmalarını birlik ve beraberlik içerisinde sürdürmesinin önemine dikkat çekti. Hakan Sefa Çakır açıklamasını kısa zamanda yeniden bir araya gelmek ve güzel günlerde görüşmek dileğiyle diyerek tamamladı. Bu da önemli efendim. Şimdi sporda da tabii Mersin İdman Yurdu taraftarlarının yüzü güldü. Mersin İdman Yurdu da moral buldu. Şöyle 3. ligde 3. grupta 3. haftasında yeni Mersin İdman Yurdu Ağrı Spor'a konuk oldu. Ağrı'da oynanan karşılaşmada Mersin İdman Yurdu Ege Okkan'ın 1-0'lık atmış olduğu golle 1-0 öne geçti ve bu galibiyetini korudu. Maçı 1-0 önde bitirdi Mersin İdman Yurdu Ağrı Spor karşısında ve ligdeki ilk galibiyetini de aldı. Kırmızı Şeytanlar ve Mersin İdman Yurdu da yönetimi, futbolcular da bu galibiyetle ciddi anlamda moral buldular. Şu anda aktaracaklarım bunlar. Gün içerisinde gelişmelere yönelik ayrıntılar ekranlarınızda olacak. Teşekkür ediyorum.
1: Kemal İstek'le Haber Merkezi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
3: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Bimax mağazalarında sizi bekliyor. Bimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Bimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında.

0: Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
5: ABM Yapı Market açıldı.
4: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
5: ABM Yapı Market'te.
4: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
5: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
4: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
6: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
9: Kemal İstek'le Haber Merkezi devam ediyor.
10: Kısa bir sizden siyasetle ilgili bir değerlendirme alalım. Sonra bir veterimiz olacak. Özgür Özel'in Yalova'da yapmış olduğu çiftçilerle bir buluşma var. Onu ekranlara taşıyacağım ama şöyle kısa bir başlıkla ülke siyasetini seçimlere, ya bir seçim havası koklayabiliyor muyuz? Yani öyle bir hissiyat oluştu mu sizde?
11: Sayın İstek, değerli dinleyenler, seyredenler, herkese iyi günler diliyorum. Şimdi seçim havası daha henüz oluşmadı. Çünkü bütün siyaset yeni parti üstüne kurulmuş bir vaziyette duruyor. Yeni partide süratle teşkilatlandırmaları, kongrelerini yapıyor. Bütün siyasi konular ona kilitlenmiş. Bir de yurt dışında olan savaşla, efendim Yemen'deki olay, İran'daki olay, bizim ekonomik biraz çalkantılarımız, bunlar içinde gidiyor. Yani şu anda öyle bir hava yok. Ne illerde ne Ankara'da. Ama tahminim tabii ki bir erken genel seçim olacak. Bu da Kasım 2027 ile efendim Mart 2028 arasında bir uygun bir zamanda, artık otoriteler neye karar verirse uygun bir zamanda bunu yapacaklar. Görünen o. Herkes gibi biz de bekliyoruz o günleri.
10: Evet, şimdi isterseniz Yeni Parti aslında siyasetteki konumu itibariyle ana muhalefet partisi, ya yani kurulduğu gün ana muhalefet partisi olan bir partiden bahsediyoruz. Çok önemli. Ve Özgür Özel gaz kesmiyor. Sokakta, vatandaşın yanında, kürsüde zaman zaman bir sandalye üzerine çıkarak konuşuyor. Zaman zaman miting yapıyor ama ülke gündemini de oluşturan en önemli siyasi aktör. Şimdi vaatler de veriyor. Sadece eleştirmiyorum. O çok güzel. Özgür Özel çiftçiye geçim garantisi vereceğiz şeklinde bir vaade oldu. Onu ekranlara taşıyalım. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti'nin yeni düzeninde köprüye geçiş garantisi değil, çiftçiye geçim garantisi vereceğiz dedi.
12: Etmenin denen

0: gelmesi ne güzel bir iş. Çin'den ürün gelmiş. Yalova'da yüksek verimle yetişmiş. Yıllarca para kazandırmış. Ama ne zaman son 10 yılda her gün tüçlükler artmış. Geçen sene İran'dan izinsiz kaçak gibinin gelmesine göz yumulmuş. Ve bugün burada 90 liraya satılacak gibi 40 lira olmuş. Borçlar büyümüş, faizler büyümüş ve üreticiler en sıkıntılı günlerini yaşamış. Çiftçi tarihinin en kötü günlerini yaşamaktadır. Yalova'dan bir kez daha söylüyoruz ki AK Parti'nin kara düzenine inat, yeni partinin yeni düzeninde böyle köprüye geçiş garantisi değil, çiftçiye geçim garantisi vereceğiz. Geçim garantisi. Ama AK Parti Yalova'dan ibret almak yerine Yalova'nın iradesine kafa tutmayı tercih etmiştir. Yalova kimi diyorsa Yalova'yı o yönetecek. İstanbul kimi diyorsa İstanbul'u o yönetecek. Tüm muhafazakarlarla, tüm milliyetçilerle, Kürt demokratlarla, sosyalist demokratlarla, liberal demokratlarla. Yeter ki bu vatanın milletin bölünmez bütünlüğüyle, bayrağıyla, anayasasıyla, Atatürk'ün emaneti Cumhuriyet'in kurucu değerleriyle sorunu olmayan tüm demokratlar, kapımız açıktır. Yeni parti onlarındır.
1: Özgür Özel'in Bursa'da yapmış olduğu konuşmayı arkadaşlarımız ekranlara taşıdı. Ya şimdi Uğuroğlu gerçekten, yani siyasilerin çıkıp henüz yolun başında vatandaşa böyle vaatler vermesi iyi. Demiştim, kaydı alıyoruz değil mi? Burada şimdi bizim kaydımızda. Yarın iktidara geldiği zaman sorarız. Hani ya, çiftçiye geçim garantisi verecektiniz diyebiliriz. Malzeme var elimizde. Nasıl değerlendiriyorsunuz Özgür Özel'in performansını?
2: Yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı iken de, yerel seçimlerden sonra ve hatta yerel seçimlerden önce de çok proaktif bir siyaset, mitinglerle, toplantılarla yürütüyordu. Aynı aktiviteyi yeni partinin kuruluş döneminde, kurduktan sonra da gerçekleştirdi. Zaten yürüyüşle kurulan bir parti oldu. Kimi dedi ki partinin adı Yürüyüş Partisi olsun, kimi dedi yeni, kimi dedi başka bir şey, ama sonuçta aynı enerjiyle programlarını devam ettiriyor. Ama yalnızca kendisinin enerjisi olması yetmiyor. Biliyorsunuz karşı taraftan da bir sinerji alması lazım ki yapılabilsin. Demek ki karşılıklı bir enerji ve sinerji kaynaşmasıyla hiç durmadan devam ediyor. Güzel bir şey. Halk artık siyasileri kendi ayağında görmeye başladı, televizyon ekranında görmektense. Büyük bir kazanç diye düşünüyorum. Keşke diğerleri de yapsa ya da yapabilse.
1: Evet, yapabilse. Can güvenliği var değil mi? Şimdi Mersin siyasetine bakalım. Yani Mersin'de de yeni parti hızlı bir şekilde örgütleniyor. Yani Cengiz Gökçel il başkanı atandıktan sonra hani deneyim diyoruz ya, deneyimli siyasetçi, işte o deneyimini konuşturmasını bildi diyeceğim. Çünkü çok hızlı bir örgütlenme yaptı. Ve gelinen noktada şöyle, hani Toroslar'da efendime söyleyeyim belli, Yenişehir'de belli, Akdeniz'de belli. Ama Mezitli çok yoğun bir rekabete sahip oluyor. Orada da ilçe başkanı Evli Zaimoğlu bir kurucu ilçe başkanı olarak görev yaptı, kurdu. Aday değil, zaten adaylığını da ilan etmedi. Yarın da televizyon programı konuğum olacak. Şimdi gelinen noktada Mezitli, size biraz Mezitli'yi konuşalım. Mehmet Kara eğitimci bir isim, çok konuşuluyor gündemde. Yani hani yeni parti yeni siyasiler üretmesi gerekiyor diyorduk. Şimdi Mehmet Kara da yeni bir siyasetçi ve önemli bir fotoğraf diye düşünüyoruz. Buyurun.
2: Sayın İstek, olaya şuradan başlayalım. Biliyorsunuz Temmuz ayı sonu itibariyle parti kurulmaya karar verildi. Süratle illere il başkanlıkları atandı. İl başkanları süratle ilçeleri kurucu başkanlarını atayıp faaliyete, teşkilatlanmaya geçtiler.

0: Burada tabii ki Sayın Vekil'in daha önceden Mersin'i iyi tanıması, daha önce Mersin Ziraat Odaları Başkanlığı yapması, portföyünün geniş olması ilçeleri de çabuk kurmasına neden oldu. Bu bir artısıydı. Mezitli bazında bakarsak çok değerli bir kurucu ilçe başkanı oraya atandı, Nevin Zaimoğlu. Sayın Zaimoğlu, şimdi teşkilatları kurarken ilk düğmeyi düzgün bağlarsanız arkası düzgün bir şekilde gider. O düğme çok önemli. İşte Sayın Zaimoğlu o düğmeyi çok iyi yaptı. Çok uygun bir şekilde teşkilatı kurdu. Geniş bir teşkilat kurdu. Özveriyle hepsi bir bir çalıştılar. Ve geçen şey okudum. Mersin'de en fazla üye yapan ilçe seçilmiş. 2700 üye. Bunun 600'ü ilçede yapılmış. Geri kalan 2100'ü online olarak yapılmış. Bunlar da güzel bir aylık bir süreçte 600 kişi demek günlük 20 kişiye tekabül ediyor.
1: Evet.
0: Bazı partilerin ayda 20 kişi girmiyor ilçe binalarına. Bu partinin günlük kayıt yaptığı oranlar. Şimdi enteresan bir şey demin de değindiniz. Mezitli'de iki adaylı bir seçim yapılacak. İlçe başkanlığı seçimi. Birincisi Mezitli halkın, ikisi de tanıyor zaten. Biri Buğra Baran Bey, daha önce de belediyede görev yapmış. Parti teşkilatlarının kademelerinde görev yapmış. O da değerli bir arkadaş. İkincisi de Mehmet Karabey. Mehmet Karabey de tabii şöyle bir parantezde kendisine de bir bilgi vereyim, kendisi hakkında öz bilgi. 1983 doğumlu, inceledim çünkü baktım. Ticaret, tarım ve siyasetle uğraşan geniş bir ailenin ferdi. Siz eski televizyoncusunuz, bilirsiniz.
1: Evet, Talip Karan'ın da oğlu.
0: Karan'ın da oğlu.
1: Yani bir dönem Anavatan Partisi'nden TC Belediye Başkanı'ydı ve önemli işler de yaptı. Yani
0: evet.
1: Sevilen de biri.
0: Evet. Geniş bir aileden geliyor. TC'li, TC'de oturuyor. Yani Mezitli'nin bir mahallesinde doğmuş ve Mezitli'ye de hizmet ediyor. Devlet terbiyesi görmüş, eğitimci bir aile, eşiyle beraber 15 yıl kadar devlette öğretmenlik yapmış. Sonra da kendi eğitim kurumlarını kurarak gene Mezitli'de faaliyetlerine devam ediyor. Düzgün bir profil, enerjik bir insan. Her şeyden önemlisi artık eğitimcilerin de siyasete el atması gerekir. Neden? Şimdi bir çocuğumuzu ilk kime emanet ediyoruz? İlkokul öğretmenine, yani eğitimci. Eğitimcinin düzgün olmasını istiyoruz ki bütün eğitimciler odur, öyledir. Yani insan çocuğunu emanet ettiği eğitimciye tabii ki ilçesinin yönetimini de emanet eder. Yani o derece uygun bir meslek eğitimcilik. Ben baktığımda ofisleri gün boyunca gece geç saate kadar delegelerle, üyelerle dolup taşıyor Mehmet Karan'ın. Mehmet Bey de birebir herkesle oturup sohbetini yapıyor. Taleplerini alıyor. Mezitli için beklentilerini soruyor. Çalışma arkadaşları ilgileniyor. Anketör gibi çalışmalar yapılıyor orada, evet. Mezitli ya için benim, ne yapılabilir diye.
1: Şimdi hani siyasete yeni isimlerin, yeni aktörlerin kazanılması çok önemli. Ya şimdi bakıyoruz genelde böyle iş adamı profilli çok var. Yani siyasette, değil mi? Yani zaman zaman ortaya çıkıyorlar ama ya eğitimcilerin, çünkü eğitim dediğiniz zaman çok etik değerler yüklü insanlar bunlar. Yani bunlardan bir yolsuzluk, bunlardan bir şaibe, bunlardan bir yanlış bir şey beklemez toplum. Yani. Şimdi siyasete kalitenin getirilmesi için de bu tip profillerin mutlaka ve mutlaka siyaset içerisine dahil edilmesi gerekiyor.
0: Evet.
1: Şimdi Mehmet Kara'ya karşı olan ilginin biraz da buna duyulan özlemden kaynaklandığını hissediyorum ben. Yani dürüst siyaset. Dürüst siyaset ve halktan kopmadan halkla iç içe siyaset. Örgütle beraber, üyeyle beraber siyaset. O yüzden buna susamışlık var toplumda. Ve gelinen noktada Mehmet Kara bu anlattığım özellikleri ortaya koymasını bugüne kadar bildi. Siz de bunun altını çiziyorsunuz.
0: Evet, evet, evet. Evet. Yani bir de bir zemin var tabii. Yıllardır Mezitli'de hem öğretmenlik yapmış hem eğitim kurumları yapmış. Bunların çocukları büyüdü, oy kullanacak seviyeye geldi. Evet. Aileleri var. Geniş bir camia benim gözlemlediğim kadarıyla orası. İnşallah mezitimiz için iyi olur diyeceğiz. Yani iyi olan kazansın diyeceğiz. Evet. İyi de olur diyeceğiz.
1: Evet, çok çok teşekkür ediyorum. Zaman zaman da buyurun gelin. Aslında siz tabii ki bizim yayın sezonu da başladı. Yani değerli izleyicilerimiz Çetin Uğuroğlu'nu Refleks programından daha çok hatırlarlar. Orada da önemli katkılar sunmuş idiniz. Evet, şimdi vatandaş nezdinde baktığımız zaman son olarak sizler tabii ki siyasetin içindesiniz ama artık vatandaşın, seçmenin de siyaseti gözlemlemesi gerekmiyor mu bu aşamadan sonra? Nasıl bir gözle bakmalılar siyasete ve hangi mecraları kullanarak bunu yapmalılar?
0: Vatandaşımızın işi gerçekten çok zor. Siyasetin neresiyle ilgileneceğini, nereden tutup da elinde kalmayacağını o da bilemiyor. Ekonomimiz çok kötü. Siyaseti inceleyebilmek için ülke nereye gidiyor, nereden geliyor? Mutlaka ekonomik performansına, vaatlerine, tutabildiklerine, hedeflerine, bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Artık bireysel siyasetin bitmesi gerekiyor. Programların siyasetinin olması gerekiyor. Yani kişiye endeksli siyaset bitecek, bitmesi lazım. Artık projelerin yarıştığı, programların yarıştığı, daha nitelikli insanların çıktığı bir siyaseti arzu ediyoruz inşallah.
1: Evet. Evet sayın izleyiciler, San TV, İçer TV, San Radyo ortak yayınında birlikte olduk. Az sonra hava durumuyla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Yarın önemli bir konuğum var. Hep siyaset diyoruz ya, Mersin'de kadın siyasetçi olarak Nevin Zaimoğlu saat 11'de stüdyo konuğum olacak. Onunla Mersin siyasetini, yeni partiyi konuşmaya devam edeceğiz.
2: Kemal İstekli Haber Merkezi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam tanıtır.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
4: ABM Yapı Market açıldı.
3: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
4: ABM Yapı Market'te.
3: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
4: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
3: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
5: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük

Eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü

0: Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: Kemal İstek'le Haber Merkezi devam ediyor.
3: Sağanak yağış olacak, 21 dereceyi gösteriyor termometreler. Gece ise çoğunlukla açık geçecek. Yarın da yer yer sağanak yağışlar bizleri karşılayacak. Evet değerli izleyiciler, Mersin ve ilçelerinde hava durumu bu şekildeydi. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.

bakmalı buna şimdi. Öyle bir karanlıktı ki ruhuma sindi. Mutluluk geldiğimden hızlı gitti. Bir gönül bağlamalı buna şimdi. Yola düşmeli ardından tüm korkuların. Yerle bir etmeli en hakikatli orduları. Yolu bitirmek için en gerekli yoldur adım. Güneşe hasret bırakmalı bir

Mesafeler, seven mesafeleri hesap eder. Gönlüm yokluğunda mesane pert. Mesafe der tokunmuyor ulu orta esamede. Yola düşecek ulufem yoktu sadece. Ne sade dert. Seni sevmek, sensizlik yere düşmek gibi büyük bir sahneden. Ağlasan ağlanmaz değil mizah desen tıpkı senin gibi. Bazen kibar bazen de sert.

0: reklam kazandırır.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.

0: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda

0: Tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
1: ABM Yapı Market açıldı.
0: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
1: ABM Yapı Market'te.
0: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
1: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market.
0: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Radyonu sosyal medya

Kitapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, küçükbaş hayvan, yem, balıkçılık malzemesi ve makine ekipman dağıtım törenine katıldı. Karaduvar Balıkçı Barınağı'nda gerçekleştirilen törende hayvan yetiştiricilerine küçükbaş hayvan, yem ve aşım, küçük ölçekli balıkçılara ekipman, zeytin üreticilerine ise hasat ve silkeleme makinesi desteği sağlandı. Üreticilerin zor şartlar altında üretime devam ettiklerinin farkında olduklarını, bu kapsamda da büyükşehir olarak tarımsal destekleri sürdürdüklerini ifade eden Seçer, Türkiye muazzam bir tarım ülkesi, Mersin'de bu ülkenin özeti olan bereketli bir kent. Çalışmanın, üretmenin ve ekonomiye katkının lokomotifi tarım ve hayvancılıktır. Biz de bu gerçek ışığında üreticimizin daima yanında oluyoruz dedi. Sağlanan desteklerin hiçbir oy kaygısı güdülmeden gerçekleştirildiğinin altını çizen Başkan Seçer, 7 yıl önce başladığımız projeler aynı ciddiyet, kararlılık ve titizlikle sürüyor. Mersin bugün çok farklı bir noktada. Bunu Mersin halkının desteği sayesinde Büyükşehir Belediyesi ile MESKİ'de görev yapan 12 bin kişilik bir hizmet ordusu sağlıyor diye konuştu. Göreve geldikleri günden bu yana çalışmasını sürdürdükleri raylı sistemler konusunda açıklama yapan Seçer, raylı sistemler konusunda her geçen gün aşama kaydediyoruz. Yeraltı metrosu konusunda bazı finansman problemleri yaşadık. Raylı sisteme ilişkin çalışmaların ise sonuna geldik. Çok yakın bir tarihte Mersinlileri raylı sistemle tanıştıracağız ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşım konusunda çevreci ve sürdürülebilir bir anlayışla çalıştıklarını belirten Seçer, ulaşım master planı kapsamında 277 kilometrelik bisiklet yolu tasarladıklarını ve bunun 153 kilometresini hayata geçirdiklerini ifade ederek daha fazla Mersinlinin bisiklet kullanması için çağrıda bulundu. 2025 yılında temeli atılan ve 600 milyon lira değerinde olan Homurlu, Kazanlı ve Toroslar mahalleleri kanalizasyon yapımı işiyle ilgili bilgi veren Başkan Seçer, buraların kanalizasyonu yoktu, tamamlamış olduk dedi. Karaduvar'da 8500 metrekare bir alanın sosyal yaşam merkezi haline getireceklerini de kaydeden Seçer, içerisinde çocuk atölyesi, sanat galerisi, okuma salonu, çok amaçlı salon, kafe ve yarı olimpik yüzme havuzu olacak dedi. Haberlerin detaylarına Mersin Belteğri adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardı.
1: Reklam tanıtır.
2: İçeceğini al, Han Restoran'ta gel. İçeceksizden harika balık, et ve mezeler Han Restoran'tan. Han Restoran 16. yılında

0: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi Beyaz Işık.com'da. İster tıkla, ister uğra.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
4: ABM Yapı Market açıldı.
3: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
4: ABM Yapı Market'te.
3: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
4: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
3: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
5: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
6: SML Restorant ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
6: 0533 974 45 90.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restorant ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
8: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
7: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara.
9: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
10: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
9: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
10: Telefon 0540 014 çift 033.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
12: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentine gitti. Erdoğan'ın 22 Eylül'de başlayacak Genel Kurul'da 4. sırada konuşması bekleniyor. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada 13 Ağustos'tan bu yana 161 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 80 kişi tutuklanırken 22 şüpheliye adli kontrol uygulandı. 74 şirkete kayyum atandı. İstanbul'daki Forex soruşturmasında şüphelilerin ifadeleri ve adli bilişim incelemeleri dosyaya girdi. Soruşturmada yatırım vaadiyle müşteri arandığı ve bazı para transferlerinde kripto varlıklarla soğuk cüzdanların kullanıldığı öne sürüldü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji arz güvenliğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bayraktar, Gabar Petrolü'nün yıllık 3,2 milyar dolar, Karadeniz gazının ise 7,2 milyar dolarlık ekonomik katkı sağladığını belirtti. Ukrayna, Rusya'nın başkenti Moskova'ya İHA'larla saldırı düzenledi. Saldırıda iki

0: kişi hayatını kaybetti. Kentte birçok noktada yangın çıktı. Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Mersin ve çevre illerde hissedilirken ekipler bölgede inceleme başlattı. Mersin'de Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında muhtarlara yönelik sabah sporu düzenlendi. Fenerbahçe Meydanı'nda buluşan muhtarlar ısınmanın ardından sahil boyunca 2 kilometre yürüyüş yaptı. Etkinlikle hareketli yaşama dikkat çekildi. Meskin'in Silifke Balandız mahallesinde yürüttüğü çalışmalarla içme suyu sorunu giderildi. Yeni sondaj kuyusundan mahalleye su ulaştırmak için 3860 metrelik hat döşendi. Mersin dahil 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda siber dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 8 şüpheliden 7'si yakalandı. Şüphelilerin 1 yıllık hesap hareketlerinde 850 milyon liralık para trafiği tespit edilirken gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı. TÜİK Ağustos ayına ilişkin konut satış verilerini açıkladı. Mersin'de 4090 konut satılırken kent yabancılara yapılan satışlarda 143 konutla Türkiye üçüncüsü oldu. Sezona üst üste iki yenilgiyle başlayan Yeni Mersin İdman Yurdu deplasmanda Ağrı Spor'u 1-0 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı. Mersin Spor Kulübü MSK Türkiye Basketbol Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Ankara Gücü'nü 170 yenerek yeni sezona galibiyetle başladı. ÇBK Mersin Ankara'daki Orman Cup turnuvasında Beşiktaş'la 65-65 berabere kaldı. İlk yarıyı 34-32 önde tamamlayan Mersin ekibi karşılaşmadan eşitlikle ayrıldı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.

Ev mi kuruyorsunuz? Yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.

0: bizde.
1: Busem.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
6: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir...

0: Bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında.
3: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
4: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara.

0: Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlığı Kavşağında. Telefon 0506 035 34 33.
1: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle, mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Haftanın ilk günü 21 Eylül 2026 Pazartesi'den herkese merhabalar. Yeni bir haftaya başlarken Türkiye ve dünya gündeminde yine birbirinden önemli gelişmeler var. Siyasetten, ekonomiye, güvenlikten, sağlığa, eğitimden, yerel gelişmelere kadar günün öne çıkan başlıklarını sizler için derledik ve bültenimize baktığımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yeni açıklamalar gündemde. Mersin ve çevre illerde ise asayişten kazalara, yerel gelişmelerden dikkat çeken insan hikayelerine kadar pek çok başlığımız var. Dünyada ise protestolar, kazalar ve teknoloji alanındaki gelişmeler dikkat çekiyor ve başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel

0: Kurulu için New York'ta Türk evi önünde vatandaşlar tarafından karşılanan Erdoğan, 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. Erdoğan'ın programında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve çeşitli ülke liderleriyle ikili görüşmelerde bulunuyor.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentine geldi. Erdoğan'ı havalimanında Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra çok sayıda bakan ve üst düzey yetkili eşlik ediyor. Erdoğan Türk evi önünde Türk vatandaşlarının yoğun ilgisiyle karşılandı. Türk evi önünde Erdoğan sloganları atan vatandaşlar Cumhurbaşkanı'yla fotoğraf çektirdi.
2: Efendim, nasılsın, iyi misin? Efendim, ben iyiyim, siz nasılsınız?
1: Erdoğan 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 16. kez hitap edecek. Erdoğan'ın gündeminde Gazze ve Filistin başta olmak üzere uluslararası gelişmelerin yer alması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan New York programı kapsamında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve çeşitli ülke liderleriyle ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.
2: Hayırlı olsun. İnşallah dolu dolu bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu geçireceğiz.
3: Programımız bayağı yoğun efendim.
2: Bayağı yoğun.
3: Kolay gelsin. Kolay gelsin.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş sürecin Türkiye açısından tarihi bir adım olduğunu söyledi.
4: Değerli dostlar, içinde yaşadığımız dünya, içinde yaşadığımız dönem hiç şüphesiz insanlık tarihinin en büyük türbülanslarının, en büyük altüst oluşlarının yaşandığı dönemdir. Dünyanın hemen hemen şu anda bugün itibariyle birçok bölgesinde fiili çatışmalar devam etmekte. Birçok bölgesinde iç çatışmalar devam etmekte. Onun ötesinde derin insani krizler Avrupa'da, Asya'da, Afrika'da, Latin Amerika'da velhasıl yerkürenin her yerinde devam etmektedir. Hele hele bütün bu gerilim ve çatışmaların merkez üssü bizim de merkezinde olduğumuz Orta Doğu coğrafyasıdır. Bu coğrafyada neredeyse bütün sistemler alt üst olmuş, bütün eski ön kabuller artık geçersiz hale gelmiş ve maalesef bu bölge tam bir yangın yerine döndürülmüştür. Özellikle İsrail'in arz-ı mevut planları çerçevesinde bu bölgedekinin tamamını düşman halklar olarak görmesinin bir sonucu olarak bölgede etkilenmeyen ülke kalmamıştır. Şöyle bir düşünün. Son birkaç yıl içerisinde İsrail'in doğrudan saldırdığı ülkeler Filistin'e saldırmıştır. Gazze ve Batı Şeria başta olmak üzere. İran'a saldırmıştır. Irak'a saldırmıştır. Suriye'ye saldırmıştır. Lübnan'a saldırmıştır. Yemen'e saldırmıştır. Katar'a saldırmıştır. Velhasıl bölgedeki bütün ülkelere fiilen saldırmıştır. İsrail'in temel hedefi bu bölgedeki halkların birbirine düşmesi, birbirini yemesi ve kendi arzı mevudunu gerçekleştirmesidir. Türkiye olarak çok açık söylüyoruz. İsrail boşuna ham hayaller peşinde koşmasın. Türkiye olarak biz bu bölgeyi derleyip toparlayacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Tabii ki bu süreçte başta İsrail olmak üzere bütün emperyalist ülkelerin en önemli kullandıkları araçlardan birisi de hani diyorlar ya vekil vekil örgütler, vekil

0: Kerem savaşları en önemli araçlardan birisi de terör örgütleriydi. Ellerine silahlar verdiler. Ülkeleri birbirlerine düşman hale getirdiler. Ülkelerin içerisinde insanları maalesef birbirlerini düşmanlaştırmaya çalıştılar. İşte zor oyunu bozar. Onların aklı varsa bizim de aklımız var. Onlar bölmek ve parçalamak istiyorsa biz de birleştirmek ve bütünleştirmek istiyoruz. Onlar dağıtmak istiyorsa biz toparlamak, birlikte bir araya getirmek istiyoruz. İşte bunun ilk adımı olarak Terörsüz Türkiye meselesi, ifade ettiğim gibi bir devlet projesi olarak gündeme gelmiş. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, Sayın Devlet Bahçeli'nin vermiş olduğu büyük bir destekle ve diğer bütün siyasi partilerin verdiği büyük destekle Terörsüz Türkiye meselesi bu noktaya kadar gelmiştir.
1: Mersin'de 36 yıllık su hasreti sona erdi. Silifke'nin Balandız Mahallesi'nde yıllardır yaşanan içme suyu sorunu yeni sondaj kuyusu ve döşenen hatla çözüldü. Mahalle sakinleri artık kesintisiz ve tazyikli suya kavuştuklarını söyledi.
2: Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Balandız Mahallesi'nde yıllardır yaşanan içme suyu sorunu çözüldü.
3: Kana içelim. Allah'a şükürler olsun. Çok şükürler olsun Balandızımıza. Hayırlı uğurlu olsun Balandızımıza.
2: Meskinin çalışmaları kapsamında yeni bir sondaj kuyusu açıldı. Saniyede 13 litre debiye sahip kaynaktan mahalleye su ulaştırmak için 3860 metre içme suyu hattı döşendi. Ayrıca bir terfi merkezi deposu inşa edildi. Balandız Mahalle Muhtarı Kerim Çelik 36 yıldır su sorunu yaşadıklarını belirterek yeni kaynakla birlikte mahallede büyük sevinç yaşandığını söyledi.
4: Bahap Seçer Başkanımızın sondaj kuyusu açtırması nedeniyle güzel bir su bulduk. Bunu da bu yıl köyümüze geldi. Su sıkıntımız çözüldü. Kullanıyoruz. Gelen suyumuzu şu anda hiçbir sıkıntımız yok Allah'a şükür.
2: Mahalle sakinlerinden Dürüye Genç ise geçmişte tankerle su taşındığını belirterek yeni kaynakla birlikte tazyikli ve kesintisiz suya kavuştuklarını söyledi.
5: Silifke'den getiriyorduk içme sularımızı, çamaşırlarımızı falan hafta sonu Silifke'ye götürüp orada yıkayıp geliyorduk. Tabii ara ara akıyordu sularımız ama yine de kesildiği günler çok oldu. Meskiden de tankerle söylüyordum ben. Onlar bizim depomuza döküyorlardı. O şekilde de evdeki ihtiyaçlarımızı kullandık yani. Tabii bulaşık makinesi, çamaşır makinesi çalıştırmıyor su. Şimdiki tabii ki çalışıyor. Hizmet her zaman iyidir yani. Son olarak da herkese teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese.
1: Adana Yüreğir'de husumetli iki aile arasında çıkan silahlı çatışmada bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili jandarmanın soruşturması ise devam ediyor.
2: Adana'nın Yüreğir ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında kahvehanede silahlı çatışma çıktı. Doğankent mahallesindeki olayda Ahmet G. hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken çatışmanın çıkış nedeni ve şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
1: Mersin'in Erdemli ilçesinde motosiklet ile kamyonet çarpıştı. Kazada 16 yaşındaki Mehmet Efe hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü gözaltına alınırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada 16 yaşındaki Mehmet Efe G hayatını kaybetti. Müzik kaza

0: Güzel Oluk Caddesi ile Kuyubelen Sokağı'nın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Kamyonetle çarpışan motosikletin ön tekeri koptu. Savrulan Mehmet Efe olay yerinde yaşamını yitirdi. Mehmet Efe'nin cenazesi incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. 16 yaşındaki gencin motosiklet kullanmak için A1 sınıfı ehliyetini henüz 5 ay önce aldığı öğrenildi. Kamyonet sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Muhtarmene Karayolu'nda kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
0: Mersin'in Mut ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü ağır yaralandı. Kaza Mut Ermenek Karayolu'nun Çamlıca mevkisinde meydana geldi. Ömer T. yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Ömer T. itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralı sürücü ilk müdahalesinin ardından Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ömer T.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
1: Şırnak Cizre ilçesinde galibiyet kutlamaları yangına dönüştü. Ahmet Spor'un Beşiktaş galibiyeti sonrası atılan havai fişekler 3 iş yeri ve park halindeki bir aracın yanmasına neden oldu. Yangına müdahale eden bir itfaiye eri de yaralandı.
0: Cizre'de Ahmet Spor'un Beşiktaş galibiyeti sonrası yapılan kutlamalarda atılan havai fişekler yangına neden oldu. Kontrolden çıkan fişekler 3 iş yeriyle park halindeki bir araca isabet etti. İtfaiye ekipleri kutlama yapan kalabalığın arasından ilerleyerek alevlere müdahale etti. Söndürme çalışmaları sırasında bir havai fişek itfaiye erinin yüzüne isabet etti. Yaralanan itfaiye eri sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangınlar ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken iş yerleri ve araçta maddi hasar oluştu. Olaylarla ilgili inceleme başlatıldı.

0: Mutu ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 5 küçük baş hayvan telef oldu. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
1: Mersin'in Mut ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 5 küçük baş hayvan telef oldu. Yangın Kelçeköy mahallesinde Salih Aktaş'a ait ahırda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangını fark edenler müdahale ederken itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler alevleri çevreye sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında ahırdaki 5 küçük baş hayvan telef oldu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
2: 50 yaş üzerinde zona aşısı hem...
0: Ve sağlıkla ilgili bir haberimiz var değerli izleyiciler. Kanserde erken teşhis için düzenli tarama uyarısı geldi. İç hastalıkları uzmanı doçent doktor Duriye Salı, SLA, yaş ve risk gruplarına uygun kanser taramalarının aksatılmaması gerektiğini söyledi. Ve en sık taranan kanser türlerinin meme, rahim ağzı ve kolon kanseri olduğunu söyledi.
2: 50 yaş üzerinde zona aşısı hem zona geçirme riskini azaltıyor hem de zona sonra

0: geçirilen postherpetik 50 yaş altında da yine immün süpresyonu olan, risk faktörü olan bireylere zon aşısı öneriyoruz. Ve rahim ağzı kanserinden korumak için ve yine ürogenital bölgedeki papillomlardan korumak için özellikle kız çocuklarına.
1: Türkiye'de pek çok kanseri biz dünya standartlarındaki diğer oranlarla birlikte ortak olarak yüksek görüyoruz. Ancak bir salgından bahsetmek mümkün değil. Ama neden önemli? Hala kardiyovasküler hastalıklardan sonra önemli ölüm nedenleri arasında. Kanserle ilgili daha çok gündeme gelen haberler aslında kanser tedavisinde çok fazla yenilik var. Tüm dünyada hangi kanserler taranabilir diye bakıldığında yeni taramaya giren kanserler de var. Artık taramadan çıkarılan kanserler de var. En çok taradığımız, tüm dünyanın da taradığı kanserlerin başında meme kanseri geliyor. Meme kanseri taramasını 40 yaş üzerinde mutlaka başlanmasını öneriyoruz. Yine rahim ağzı kanseri taramasının cinsel aktiflik başladığı andan itibaren 5 yılda bir HPV testiyle birlikte, simir HPV testiyle birlikte taranması çok önemli. Çok sık gördüğümüz ve mortalitesi yüksek olan akciğer kanserinin ise belirgin bir tarama testi yok açıkçası. Sadece yüksek riskli gruplara düşük doz BT ile tarama öneriliyor. 50-74 yaş arası aktif sigara içen veya yeni bırakmış olan uzun yıllar sigara içmiş kişiler gibi. Bunun nedeni de şu, hızlı gelişebiliyor ve siz peş peşe seri tomografi çekimiyle kanseri tanıyayım derken hastaya bir taraftan da fazla radyasyon vermiş oluyorsunuz. Aslında esas olarak taranan 3 tane temel kanser var. Meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kolon kanseri. Cinsel aktif olduktan sonra rahim ağzı kanseri taraması yapılmalı. 40 yaşından sonra meme kanseri taraması başlamalı. Tercihen mamografiyle ve kendi kendine elle muayeninde yapılması öneriliyor. Ve kolorektal kanser taraması da 45 yaş sonrası başlamalı. Kolorektal kanserle ilgili şunu biliyoruz. Daha erken yaşta görülen kolorektal kanser biraz daha agresif seyredebiliyor ve bunun sıklığının da arttığını biliyoruz. O yüzden ben de hastalarıma 45 yaş itibariyle kanser taraması öneriyorum. Burada yöntem gaytada gizli kan testi olabilir, 10 yılda bir kolonoskopi olabilir, 5 yılda bir sigmoidoskopi olabilir. Yani mutlaka bir erişkin doktorunuz ile birlikte konuşarak, aile hekiminizle konuşarak kanser taramalarınızı düzenli yaptırmanızı öneriyorum. Belli risk faktörlerine sahip kişilerde nadir görülen tümörlerle ilgili de tarama yapılabiliyor. Mesela çok yaygın nevüsü olan, beni olan kişilerde belli aralıklarla cildiye muayenesi yapılmasını ve malign melanom açısından taranmasını da öneriyoruz. Prostat kanserini biz yakın zamana kadar belli yaş üstünde PSA taramasıyla yapıyorduk. Ancak artık PSA taramasıyla çok erken prostat kanseri tanısı koyulan hastalarda çok erken ve fazla müdahalelerle yaşam kalitesi değişebildiği için burada artık üroloji muayenesi öneriyoruz. PSA dışında. Yani PSA yapmak yerine üroloji muayenesi yapılmasını ve üroloji hekimiyle hastanın karşılıklı oturarak PSA testinin yapılıp yapılmayacağına karar vermesini öneriyoruz. Özellikle vücudundaki benlerin sayısında artış gören, vücudundaki benlerin boyutunda artış gören, renginde koyulaşma gören, ailesinde cilt kanseri öyküsü olan kişilerde özellikle tarama öneriyoruz. Ama zaten bir yerinizde bir ben varsa yıllık cildiye muayenesiyle bunun takibini yaptırmakta fayda var. Özellikle de çok sayıda beni olan kişilerde. Ama burada bir dağılım söz konusu değil. Yani sırtında daha fazlaysa, kolunda daha fazlaysa gibi değil. Şunu biliyoruz, baskıya maruz kalan bölgelerdeki nevusların maligniteye dönme ihtimali yüksek. O yüzden el ayasında ve ayak tabanında nevüsü olanların mutlaka muayene olmasını öneriyoruz.
0: Bir diğer aşı hepatit B aşısı. Hepatit B aşısını zaten çocukluk...
2: Bir WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
3: Bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Buğsam Home'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
3: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540 014 çift 0 33.
4: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533 974 45 90.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
7: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
8: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: Büşra Değer'le Ajanda reklamlardan sonra devam edecek.

gerilir büro. Bir sebepsiz fırtına kardeşidir umut aşkın.

Sakin ol. Reklam kazandırır.

0: Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında.
11: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, belediye bünyesinde Macit Özcan spor tesislerinde faaliyet gösteren, farklı birimlerde görev yapan personelle bir araya geldi. Başkan Seçer, Kent Orkestrası Türk Halk Müziği Topluluğu, Halk Dansları Topluluğu, Teksin Çağrı Merkezi, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı personeliyle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ailesi Mersin'de ikamet eden ve üniversiteyi bu yıl kazanan öğrencilere ilk yıl geri ödemesiz yaptığı öğrenim yardım miktarları belli oldu. Alınan karar gereği devlet üniversitelerinin herhangi bir bölümüyle vakıf üniversitelerini tam burslu kazanan ön lisans öğrencilerine 10 bin, 4 yıllık fakülteleri kazananlara 20 bin, 5 yıllık fakülteleri kazananlara 25 bin ve 6 yıllık fakülteleri kazananlara 30 bin lira öğrenim yardımında bulunulacak. Büyükşehir'in web sayfasında ön kayıt başvurusunu tamamlayan adayların bugünden itibaren evraklarını kendilerine en yakın Büyükşehir Kurs Merkezi'ne 16 Ekim tarihine kadar teslim etmeleri gerekiyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlar ve merkez ilçe muhtarlarının katılımı ile sahilde sabah sporu düzenledi. Denize sıfır noktada bir araya gelen vatandaşlar spor yapmanın ve birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu yaşarken engelli bireylere yönelik güvenli ulaşım eğitimi, bisiklet severlere yönelik de güvenli bisiklet sürüşü ile bisiklet bakım ve tamir eğitimi düzenlendi. Avrupa Hareketlilik Haftası'nda toplumun birçok kesimini spora teşvik eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaş almış yurttaşlarla da bir araya gelerek 80'ler buluşması programı düzenledi. Emekli Evi ve Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi üyeleri gerçekleşen etkinlikle sosyalleşmenin tadını çıkardı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Macit Özcan Spor Tesisleri ve Toroslar Spor Park içerisinde bulunan yüzme havuzunda düzenlediği ücretsiz yüzme kurslarında yaz sezonu sona erdi. 6 Temmuz'da başlayan eğitimlerden toplam 4200 kişi yüzme eğitimi aldı. Kurslarda katılımcılara seviyelerine uygun eğitimler verilirken havuzlarda hijyen ve güvenlik koşulları da titizlikle sağlandı. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.

0: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi Beyaz Işık.com'da. İster tıkla, ister uğra.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
6: ABM Yapı Market açıldı.
5: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
6: ABM Yapı Market'te.
5: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
6: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
5: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Haberler.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, trafik kazası mağdurlarının kişisel verilerinin hukuka aykırı şekilde kullanıldığını açıkladı. Soruşturmada 253 bin kişiden vekaletname alındığı ve 15,6 milyar liralık haksız kazanç sağlandığının belirlendiğini aktaran Gürlek, 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi. Usulsüz vatandaşlık ve dolandırıcılık soruşturmasında ikinci dalga operasyon düzenlendi. Soruşturmada 72 şüpheli gözaltına alındı. 1070 kişinin usulsüz şekilde Türk vatandaşı yapıldığı ortaya çıktı. Ayrıca 30 şirkete el konularak kayyum atandı. 1070 kişinin usulsüz vatandaşlık kazandığı ve bunların iptal edilmesi için sürecin başlatıldığı açıklandı. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan seçim ve ittifak tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Arıkan yeniden Refah Partisi ve Deva Partisi ile görüşmelerin sürdüğünü ve kuracakları ittifaka yeni partilerin de katılabileceğini aktardı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eylül ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi verilerini açıkladı. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi Eylül'de bir önceki aya göre 0,1 puan artarak 102,5 seviyesine yükseldi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping 23-25 Eylül tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret edecek. Çin'in ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmesinde ticari ve ekonomik anlaşmazlıkların yanı sıra Orta Doğu'daki savaş ve yapay zeka güvenliği konularını ele alması bekleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin %50 hibeli fidan desteğinden yararlanan üreticiler avokadoda ilk ürünlerini toplamaya başladı. 2020'den bu yana dağıtılan 27.666 fidanın 17.000'i Anamur'daki üreticilere ulaştırıldı. Fahiş fiyat ve haksız kazanç iddiaları kapsamında tutuklu yargılanma

0: kurulmasına karar verilen MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır suçlamaları reddetti. Çakır, isnat edilen konularla ilgisinin bulunmadığını belirterek yargı sürecinin hukuk ve hakkaniyet çerçevesinde yürütüleceğine inandığını ifade etti. Erdemli Belediyesi ihtiyaç sahibi anne adaylarına yönelik yeni destek programını hayata geçiriyor. Proje kapsamında hamileliğin 5. ayından doğuma kadar olan süreçte anne adaylarına maddi ve sosyal destek sunulacak. Mersin Şehir Hastanesi'nin açık otoparkındaki bir araçta 256.900 sentetik ecza, araç sahibinin evinde ise 413 ekstazi ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli yakalanırken şüphelilerin hastaneyle herhangi bir bağlantısının bulunmadığı bildirildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. Kazada hayatını kaybeden genç sürücünün motosiklet kullanabilmek için ehliyetini yaklaşık 5 ay önce aldığı belirtildi. Kamyonet sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mersin dahil 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda siber dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 8 şüpheliden 7'si yakalandı. Şüphelilerin 1 yıllık hesap hareketlerinde 850 milyon liralık para trafiği tespit edilirken gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı. Konya'da düzenlenen Gençler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'nda Tarsus Gençlik Spor Kulübü 40 kulüp arasında Türkiye 4.sü oldu. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Buse Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
6: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
7: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
8: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru.

0: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
1: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmıldahi.

0: Hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02. Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
0: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
7: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
0: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara.
8: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Pilinç. Lezzetin yönü belli.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

okuldan çıkan talebeler, durakta bekleyen insanlar, kimisi elinde gazete,

0: Reklam tanıtım.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: Buse Home'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz

0: gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse'm Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
1: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli

0: örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
1: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin. Size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
1: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540 014 çift 033.
3: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
4: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: etti.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
0: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
3: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
9: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
3: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara. Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

yeni kapılsın ayaklaşma. Beklediğim köşe başlarına dardım. Bir daha o sokaklarda.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer Belediye bünyesinde Macit Özcan spor tesislerinde faaliyet gösteren, farklı birimlerde görev yapan personelle bir araya geldi. Başkan Seçer, Kent Orkestrası Türk Halk Müziği Topluluğu, Halk Dansları Topluluğu, Teksin Çağrı Merkezi'nin Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı personeliyle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ailesi Mersin'de ikamet eden ve üniversiteyi bu yıl kazanan öğrencilere ilk yıl geri ödemesiz yaptığı öğrenim yardım miktarları belli oldu. Alınan karar gereği devlet üniversitelerinin herhangi bir bölümüyle vakıf üniversitelerini tam burslu kazanan ön lisans öğrencilerine 10 bin, 4 yıllık fakülteleri kazananlara 20 bin, 5 yıllık fakülteleri kazananlara 25 bin ve 6 yıllık fakülteleri kazananlara 30 bin lira öğrenim yardımında bulunulacak. Büyükşehir'in web sayfasında ön kayıt başvurusunu tamamlayan adayların bugünden itibaren evraklarını kendilerine en yakın Büyükşehir Kurs Merkezi'ne 16 Ekim tarihine kadar teslim etmeleri gerekiyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlar ve merkez ilçe muhtarlarının katılımı ile sahilde sabah sporu düzenledi. Denize sıfır noktada bir araya gelen vatandaşlar spor yapmanın ve birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu yaşarken engelli bireylere yönelik güvenli ulaşım eğitimi, bisiklet severlere yönelik de güvenli bisiklet sürüşü ile bisiklet bakım ve tamir eğitimi düzenlendi. Avrupa Hareketlilik Haftası'nda toplumun birçok kesimini spora teşvik eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaş almış yurttaşlarla da bir araya gelerek 80'ler buluşması programı düzenledi. Emekli Evi ve Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi üyeleri gerçekleşen etkinlikler

0: teknikle sosyalleşmenin tadını çıkardı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Macit Özcan Spor Tesisleri ve Toroslar Spor Park içerisinde bulunan yüzme havuzunda düzenlediği ücretsiz yüzme kurslarında yaz sezonu sona erdi. 6 Temmuz'da başlayan eğitimlerde toplam 4200 kişi yüzme eğitimi aldı. Kurslarda katılımcılara seviyelerine uygun eğitimler verilirken havuzlarda hijyen ve güvenlik koşulları da titizlikle sağlandı. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
5: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
6: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour Sayanı'nda. Aracılar, okul yolunda

0: Koku. Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 3591 veya 0534 891 3274.
1: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
2: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji

0: Bitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
1: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
0: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
1: Telefon 0540 014 0033.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, trafik kazası mağdurlarının kişisel verilerinin hukuka aykırı şekilde kullanıldığını açıkladı. Soruşturmada 253 bin kişiden vekaletname alındığı ve 15,6 milyar liralık haksız kazanç sağlandığının belirlendiğini aktaran Gürlek, 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi. Usulsüz vatandaşlık ve dolandırıcılık soruşturmasında ikinci dalga operasyon düzenlendi. Soruşturmada 72 şüpheli gözaltına alındı. 1070 kişinin usulsüz şekilde Türk vatandaşı yapıldığı ortaya çıktı. Ayrıca 30 şirkete el konularak kayyum atandı. 1070 kişinin usulsüz vatandaşlık kazandığı ve bunların iptal edilmesi için sürecin başlatıldığı açıklandı. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan seçim ve ittifak tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Arıkan yeniden Refah Partisi ve Deva Partisi ile görüşmelerin sürdüğünü ve kuracakları ittifaka yeni partilerin de katılabileceğini aktardı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eylül ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi verilerini açıkladı. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi Eylül'de bir önceki aya göre 0,1 puan artarak 102,5 seviyesine yükseldi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping 23-25 Eylül tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret edecek. Çin'in ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmesinde ticari ve ekonomik anlaşmazlıkların yanı sıra Orta Doğu'daki savaş ve yapay zeka güvenliği konularını ele alması bekleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin %50 hibeli fidan desteğinden yararlanan üreticiler avokadoda ilk ürünlerini toplamaya başladı. 2020'den bu yana dağıtılan 27.666 fidanın 17.000'i Anamur'daki üreticilere ulaştırıldı. Fahiş fiyat ve haksız kazanç iddiaları kapsamında tutuklu yargılanmasına karar verilen MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır suçlamaları reddetti. Çakır, isnat edilen konularla ilgisinin bulunmadığını belirterek yargı sürecinin hukuk ve hakkaniyet çerçevesinde yürütüleceğine inandığını ifade etti. Erdemli Belediyesi ihtiyaç sahibi anne adaylarına yönelik yeni destek programını hayata geçiriyor. Proje kapsamında hamileliğin 5. ayından doğuma kadar olan süreçte anne adaylarına maddi ve sosyal destek sunulacak. Mersin Şehir Hastanesi'nin açık otoparkındaki bir araçta 256

1900 sentetik ecza araç sahibinin evinde ise 413 ekstazi ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli yakalanırken şüphelilerin hastaneyle herhangi bir bağlantısının bulunmadığı bildirildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. Kazada hayatını kaybeden genç sürücünün motosiklet kullanabilmek için ehliyetini yaklaşık 5 ay önce aldığı belirtildi. Kamyonet sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mersin dahil 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda siber dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 8 şüpheliden 7'si yakalandı. Şüphelilerin 1 yıllık hesap hareketlerinde 850 milyon liralık para trafiği tespit edilirken gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı. Konya'da düzenlenen Gençler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'nda Tarsus Gençlik Spor Kulübü 40 kulüp arasında Türkiye 4.sü oldu. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.

0: Buse.com'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: ...30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar... ...her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri... ...şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres... Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017. 0533 224 2017. Barış Otocam.
6: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144-4602 0542-144-4602.
7: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
8: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde

0: Sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
1: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara.
2: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Merhaba, iyi akşamlar. Gündemde öne çıkan konular neler? Onları sizlere aktaracağız, hatırlatacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Sayın Erdoğan'a eşi Emine Hanım'la birlikte bazı bakanlar ve bürokratlar da eşlik ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde yarın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hitap edecek. 150'den fazla devlet başkanı ve ülkelerin başbakanları ve diğer yetkililerinin katıldığı genel kurulda Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya gündeminde yer alan konulara yönelik konuşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'a gittiğinde Türk evine gitti ve Türk evinin önünde Amerika'da yaşayan vatandaşlarla, Türklerle selamlaştı, onlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Türk evinde de bazı iş dünyasının önemli isimleriyle toplantılar gerçekleştirdi.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentine geldi. Erdoğan'ı havalimanında Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra çok sayıda bakan ve üst düzey yetkili eşlik ediyor. Erdoğan, Türk evi önünde Türk vatandaşlarının yoğun ilgisiyle karşılandı. Türk evi önünde Erdoğan sloganları atan vatandaşlar Cumhurbaşkanı'yla fotoğraf çektirdi.
2: Efendim, nasılsın, iyi misin? Efendim, ben iyiyim, siz nasılsınız?
3: Ben de iyiyim.
1: Erdoğan 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 16. kez hitap edecek. Erdoğan'ın gündeminde Gazze ve Filistin başta olmak üzere uluslararası gelişmelerin yer alması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan New York programı kapsamında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve çeşitli ülke liderleriyle ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.
2: Hayırlı olsun. İnşallah dolu dolu bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu geçireceğiz.
4: Programımız bayağı yoğun efendim.
2: Bayağı yoğun.
4: Kolay gelsin.
2: Kolay gelsin.
0: Milliyetçi Hareket Partisi

0: Mersin 15. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi ve bu kongrede mevcut Başkan Ömer Gürsoy güven tazeledi.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Mersin 15. Olağan İl Kongresi yapıldı. Edip Buran Spor Salonu'nda yapılan kongrede mevcut il başkanı Ömer Gürsoy yeniden il başkanlığına seçildi.
2: Bugün burada bir kongrenin ötesinde ahdimizi yeniliyor, saflarımızı sıklaştırıyor, liderimize, davamıza, partimize ve milletimize olan sadakatimizi bir kez daha ilan ediyoruz. Bugün Mersin'den bütün Türkiye'ye bilge liderimiz, genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin gösterdiği ülkü yolundan dün olduğu gibi bugün de yarın da ayrılmayacağımızı haykırıyoruz. Bizim kongrelerimiz ayrışmanın değil birliğin, şahsi hesapların değil dava şuurunun, makam hırsının değil ülkücü iradenin tecelli ettiği kutlu buluşmalardır. Bizim anlayışımızda ben yoktur, biz vardır. Şahsi ikbal yoktur. Millet vardır. Makam sevdası yoktur, vatan sevdası vardır. Ve her şeyin üzerinde liderimizin ifade ettiği üzere önce ülkem ve milletim vardır. Bizi bugün burada aynı çatı altında buluşturan bu anlayış, birkaç yıllık bir siyasi birlikteliğin değil, yarım asırı aşan büyük bir mücadelenin eseridir. Bir tarafta bilge liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin devlet aklı ve ilkeli duruşu, diğer tarafta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu siyasi irade bulunmaktadır. Biz Milliyetçi Hareket Partisi, Mersin il ve ilçe teşkilatları olarak kendi siyasi kimliğimize, ülkülerimize ve ilkelerimize bağlılığımızla Cumhur İttifakı'nın milli meselelerde ortaya koyduğu iradeye her daim sahip çıktık. Sözlerimin sonuna gelirken Milliyetçi Hareket Partisi Mersin İl Başkanlığı gibi kutlu bir görevi şahsıma tevdi ederek beni bu büyük emanete layık gören, bugün de 15. olağan kongremizde yeniden il başkanlığı görevine aday olmamı tensip ve takdir buyuran bilge liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'ye en kalbi şükranlarımı arz ediyorum.

0: 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü ve bugün dolayısıyla tüm Türkiye'de ve dünyanın çeşitli noktalarında Alzheimer konusunda farkındalık etkinlikleri düzenleniyor. Mersin'de de Alzheimer Derneği Mersin Şubesi Kurucu Başkanı Profesör Doktor Aynur Özge Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda bir konuşma gerçekleştirdi ve Alzheimer ile ilgili yazmış olduğu bir kitabın tanıtımını yaptı. Oraya katılan vatandaşlarla söyleşti. Tabii Alzheimer günü etkinlikleri dolayısıyla da yine Mersin Ticaret ve Sanayi Odası sergi salonunda galerisinde Alzheimer konulu bir sergi açıldı. Türkiye Alzheimer Derneği Mersin Şubesi 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda etkinlik düzenledi. Dernek üyeleri ve davetlilerin katıldığı programda Türkiye Alzheimer Derneği Mersin Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Aynur Özge kaleme aldığı Sosyal Beyin kitabı üzerine söyleşi gerçekleştirdi.
1: Demişler ki önemli bir sıkıntınız olduğunda kimden destek alırsınız çocuklara? Ve bilin bakalım 2/3 nereden destek alıyormuş? İlk danışacağınız, ilk soracağınız kaynak neresidir demişler. Birçok seçenek var. Gençlerin %70'i ne cevap vermiş olabilir? Yapay zeka. Adamlar yapay zekaya yani makineye duygu katmaya çalışıyor. Bizler yani henüz yapay zeka olmayan gerçek insanlar bakıyoruz iletişimde bir sürü anlatıyorum oğluma. Tamam anne oldu o kadar.
0: Profesör Doktor Aynur Özge konuşmasının ardından kitabını imzaladı.
1: 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü bugün bizim için ayrıca önemli. Çünkü biz

0: sadece Alzheimer hastalarına ve onlara bakan hasta yardımcılarına, hasta yakınlarına destek olmakla kalmıyoruz. Toplumda bu hastalık için bilinçliliği artırmaya ve bu hastalığın kişilerle kesişme yaşını ötelemeye çalışıyoruz. Bu çok önemli çünkü tıpta şu anda proaktif sağlık dediğimiz bir döneme girdik. Ve biliyoruz ki Alzheimer hastalığı klinik belirti vermeden 20 yıl öncesinde beyinde değişiklikler başlıyor. Ve buna karşı en büyük ilaç sosyalleşmek. Fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan aktif olmak. Mersin Alzheimer açısından Türkiye'de ilk engelli bakım merkezine sahip olarak fark yarattı. Şimdi aktif yaşalma evleriyle de yine bu da Türkiye'de bir ilktir. Fark yaratması gerekiyor. Biz de bu anlamda üzerimize düşeni yapacağız.
1: Etkinliğin devamında Sıdıka Şengül Ekinci'nin hazırladığı Solmayan Yapraklar adlı resim sergisi Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Galerisi'nde açıldı. Ekinci, serginin büyük emekle hazırlandığını belirtirken eserleri davetlilerin beğenisine sundu.
2: Ben bütün yapraklarla çalıştım. Manolya'yla, Yeni Dünya'yla, kauçukla, sarmaşıklarla, her türlü yapraklarla çalıştım. Şimdi bile hala gözlerim bütün yapraklarda. Elim alıştı onları koparmaya, şey yapmaya. Evet, evet.
3: Kaç eser var efendim?
2: Yakın eserim var. Evet, evet. Şu anda kaç tanesi yayınlandı bilmiyorum. 100'e yakın.
1: Değerli seyirciler, Akdeniz ilçesinde, Mersin'in Akdeniz ilçesinde hayırsever Kaya ailesinin desteğiyle taziye evi ve bununla birlikte kültür evi için çalışmalar başladı ve temeli atıldı.
4: Mersin'in Akdeniz ilçesi Emek Mahallesi yeni bir taziye ve kültür evine kavuşuyor. Toplam 1367 metrekare alana yapılacak 3 katlı tesisin temeli törenle atıldı. Hacı Sabri Kaya Taziye Evi ve Azize Kaya Kültür Evi adıyla yapılacak merkez Akdeniz Belediyesi'nin girişimleriyle hazırlandı. Tesisin inşaat maliyetini ise hayırsever iş insanı Hikmet Kaya üstlendi. Temel atma törenine Mersin Valisi Atilla Toros'la Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi de katıldı.
5: Hikmet Bey, Hikmet Kaya Bey'e teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Allah babasına rahmet eylesin, Allah annesine sağlıklı uzun ömürler versin. İnşallah bu tesisin açılışını da beraberce, annesiyle beraber yapma imkanı da buluruz. Tabii Akdeniz Kaymakamımızın ifade etmiş olduğu şekliyle Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde bütün kamu kurum ve kuruluşları, bakanlıklar önemli faaliyetler yürütüyorlar. Önemli hizmetler yürütüyorlar. Bu hizmetlerin her birer halkasını sizler de görüyorsunuz. Ama vatandaşlarımızın, hayırseverlerimizin yaptığı yatırımları da bu anlamda kıymetlendirme anlamında da birkaç söz söylemek lazım. Geldiğimizden beri de bu hayırseverlik halkalarının artmasıyla alakalı da bir çaba sarf ediyoruz. Çünkü her mahallemizde, özellikle Akdeniz ilçemizde, biz mahallelerimizi gezdiğimizde, diğer ilçelerde rağbet olmak üzere bir taziye evi yapılması konusunda bir arayış var, bekleyiş var. Hayırseverlerimizin dokunuşu o anlamda çok kıymetli. Allah sevabınızı yazsın.
4: Merkezde taziye alanlarının yanı sıra sosyal ve kültürel etkinlikler için bölümler de bulunacak.
6: Hacı Sabri Kaya Taziye Evi ve Azize Kaya Kültür Evimizin temel atma töreninde sizlerle birlikte olmaktan dolayı duyduğum gururu ve mutluluğu dile getirerek sözlerime başlamak istiyorum. Akdeniz ilçemiz ise bu kadim kentin ana merkezlerinden, damarlarından birisi. Dedik ki burada 256 bin vatandaşımızın tamamına temas eden bir belediyecilik anlayışını sergilemeye çalıştık. Aynı zamanda belediyecilik anlayışımızın en önemli noktalarından birisi de sosyal belediyecilik. Mahallelerimizden bize gelen en yoğun taleplerinden birisi de birincisi mevcut taziye evlerinin bakım onarımlarını tamamlayarak orada vatandaşlarımızın rahmeti rahmana irtihal eden yakınlarını anacakları, dualarını edecekleri noktaları daha temiz, daha titiz, daha tertipli hale getirmekti. Bunun için ekiplerimiz derhal çalışmaya başladı. Şu an mevcut 16 taziye evimizde bakım onarım çalışmalarımızı teknik personelle

0: liderlerimiz planlayıp ihaleye hazır hale getirmeye çalışıyorlar. İnşallah bugün burada da 7-8 mahallemizde planladığımız taziye evlerinden ve kültür evlerinden birinin de temelini birazdan atacağız. Ben bu vesileyle hayırsever iş insanımıza teşekkür ediyorum. Kazasız belasız bir şekilde inşallah önümüzdeki 6 ay içerisinde kendisi bu tesisin vatandaşlarımızın hizmetine sunulacağını taahhüt etti. Rabbim kolaylıklar nasip etsin.
1: Tesisin 8 Eylül 2027 tarihinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim diyerek butonlara basıyoruz.

0: Bugün sabah saatlerinde Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaşarak bilgiler aktardı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını usulsüz bir şekilde alan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı usulsüz bir şekilde olan kişilere aracılık yapan kişiler ve şirketlere yönelik operasyon düzenlendi. Bu operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin kullandığı şirketlere el konuldu ve İçişleri Bakanlığı'nın bu operasyonla ilgili son yapmış olduğu açıklamasında da tam 6104 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muvazdağlı gayrimenkul satışları üzerinden usulsüz Türk vatandaşlığı kazandırılmasına yönelik soruşturmada ikinci dalga operasyonun gerçekleştirildiğini açıkladı. İkinci dalgada Gül İnşaat AŞ, Beyaz İnşaat ve Liv İnşaat üzerinden yapılan 734 satış incelendi. Bunlardan 274'ünün muvazdağlı olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında aile bireyleriyle birlikte 1070 kişinin usulsüz yollarla vatandaşlık kazandığı işlemlerin toplam değerinin ise 3,5 milyar lirayı aştığı tespit edildi. 11 kişinin vatandaşlık sürecinin de devam ettiği bildirildi. Operasyonda 88 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken 72 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca 30 şirkete kayyum atandı. 2011 taşınmaz, 1 otel, 86 araç, 2 yat ve 42 banka hesabına tedbir konuldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, usulsüz yollarla vatandaşlık kazandığı belirlenen kişilerin vatandaşlıklarının iptali için de idari sürecin başlatıldığını açıkladı.
0: Adana'da bir kahvehanede husumetli olan iki aile karşılaştı. Tabancalar çekildi, birbirlerine ateş ettiler. Bir kişi hayatını kaybetti, yaralılar var. Olay sonrasında kaçan kişileri de polis arıyor.
1: Adana'nın Yüreğir ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında kahvehanede silahlı çatışma çıktı. Doğankent mahallesindeki olayda Ahmet G. hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken çatışmanın çıkış nedeni ve şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
0: Mersin'de yürütülen bir uyuşturucu soruşturması kapsamında Mersin Şehir Hastanesi'nin açık otoparkında bir panelvan araca ulaşıldı. O araçta yapılan aramada kilolarca uyuşturucu hap ele geçirildi. Araç sahibi ve kendisiyle ilgili olan kişiler yakalandı.
1: Mersin'de şehir hastanesi otoparkındaki panelvanda 256.900 adet sentetik ecza ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle yürütülen çalışmada Mersin Şehir Hastanesi'nin açık otoparkındaki panelvan tipi araçta arama yapıldı.

0: yapıldı. Araçta 256.900 adet sentetik ecza hapı bulundu. Aracın sahibi 19 yaşındaki KS'nin evinde yapılan aramadaysa 413 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 4 şüpheli adli işlemler için emniyete götürüldü. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
1: Mersin'in Erdem ilçesinde bir kamyonetle bir motosiklet çarpıştı. Kazada 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
0: Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada 16 yaşındaki Mehmet Efe G. hayatını kaybetti. Kaza Güzeloluk Caddesi ile Kuyubelen Sokağı'nın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Kamyonetle çarpışan motosikletin ön tekeri koptu. Savrulan Mehmet Efe olay yerinde yaşamını yitirdi. Mehmet Efe'nin cenazesi incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. 16 yaşındaki gencin motosiklet kullanmak için A1 sınıfı ehliyetini henüz 5 ay önce aldığı öğrenildi. Kamyonet sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Mersin'in Mut ilçesinde de seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle şarampole devrilen otomobildeki kişiler ağır yaralandı.
0: Mersin'in Mut ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü ağır yaralandı. Kaza Mut Ermenek Karayolu'nun Çamlıca mevkisinde meydana geldi. Ömer T. yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Ömer T. itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralı sürücü ilk müdahalesinin ardından Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ömer T.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
1: Mersin'in Tarsus ilçesinde de bir otomobille hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araç içerisindekiler yaralandı. Ama kazanın yaşandığı bölgede sıklıkla kazaların olduğunu söyleyen esnaf önlem alınmasını istiyor.
0: Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza Anıt Mahallesi'ndeki Necip Fazıl Kısakürek ile Zafer Caddelerinin kesişiminde meydana geldi. BMT yönetimindeki otomobille ÖŞ'nin kullandığı hafif ticari araç çarpıştı. İki sürücü de kazada yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
2: Arkadaşlar biz burada esnafız. Burada can güvenliğimiz yok. Biz hep burada oturuyoruz. Buraya geçen yerde yine araba girdi içeriye. Buraya da girdi. Dün akşam yine kaza oldu burada. Çocuklar burada, misafir çocuklar burada oynuyordu. 3-4 dakika önce çocuklar oynuyordu. 2 dakika, 3 dakika sonra kaza oluyor burada. Ondan sonra her gün burada çocuklar, burada servis bekliyor. Küçük çocuklar, anaokuluna giden, ilkokula giden çocuklar. Burada her gün kaza oluyor. Can güvenliğimiz yok. Hiçbir ışık, bir önleyici bir şey yok burada, yani tabela falan yok burada.
0: Bölge esnafı Hanifi Ercan ve Cengiz Han Ertunç ise sık sık kaza yaşanan noktada özellikle yayalar ve servis bekleyen çocuklar için önlem alınmasını istedi.
3: Ya bilmiyorum abi, bizim burada can güvenliğimiz yok, sıfır. Buraya kadar gelmiş araba. Şimdi biz burada oturuyor olsaydık dün gece Allah korusun belki çok ciddi yaralanmalar söz konusu olacaktı. Bunun bir şekilde yetkililere ulaşmasını arz ederim. Yani bir şeyler yapılmasını istiyorum abi.

0: Mersin'in Mut ilçesinde bir ahırda belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 5 küçükbaş hayvan telef oldu.
1: Mersin'in Mut ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 5 küçükbaş hayvan telef oldu. Yangın Kelçeköy mahallesinde Salih Aktaş'a ait ahırda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangını fark edenler müdahale ederken itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler alevleri çevreye sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında ahırdaki 5 küçükbaş hayvan telef oldu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. Malatya'da bir araç karşı şeride geçti. Motokurye kazadan saniyelerle kurtuldu.

0: Singapur'da, Singapur açıklarında bir kuru yük gemisi karşısına çıkan balıkçı gemisine çarptı.
1: Singapur açıklarında Panama bayraklı bir yük gemisi Çin'e ait balıkçı gemisiyle çarpıştı. Deniz trafiğinin yoğun olduğu bölgede meydana gelen kaza balıkçı gemisindeki cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

0: Denizcilik makamları kazanın kesin nedenini belirlemek için inceleme başlattı. Bölgedeki ayıs verileri incelenirken yaralanan olup olmadığı ve gemilerdeki hasarın boyutuna ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
1: Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kişi sokaklara döküldü. Fransız meclisi polisin ve jandarmanın silah kullanma yetkilerini yeniledi. Fransızlar da buna tepki gösterdi.
0: Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kişi polis ve jandarmanın silah kullanma yetkilerini yeniden düzenleyen yasa tasarısını protesto etti. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan göstericiler Bastil Meydanı'na kadar yürüdü. Protestocular düzenlemeye ve polis şiddetine karşı sloganlar attı. Fransa Ulusal Meclisi'nde 7 Temmuz'da kabul edilen tasarı polis ve jandarmanın silah kullanma yetkilerinde değişiklik öngörüyor. Metnin yasama sürecinin devamında Senato'da görüşülmesi bekleniyor. Protestolar Paris'in yanı sıra Marsilya, Lyon, Lille ve farklı kentlerde de düzenlendi. Düzenlemeye karşı başlatılan dilekçeye yaklaşık 730 bin imza toplandığı bildirildi.
1: Japonya'da robot ambulansı devreye giriyor. Ambulans çağrıldığında robotlar arızalandıysa, bakıma ihtiyacı varsa ambulans bakım ve arıza hizmeti verecek.
0: Japonya'da arızalanan insansı robotlar için yeni bir çözüm geliştirildi. Teknoloji şirketi GMO internet grubu robotlara sahada bakım ve onarım hizmeti verecek robot ambulansı geliştirdi. Eğitimli bir mühendis, arızalanan robotun bulunduğu noktaya giderek sorunu yerinde gidermeye çalışacak.
2: Kan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam tanıtır.

0: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi Beyaz Işık.com'da. İster tıkla, ister uğra. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve

0: Basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi ile hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017. Barış Otocam.
2: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 800 91 32 74.
3: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
4: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
3: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
4: Telefon 0540 014 çift 0
5: 33. 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi devam ediyor.
7: Gençlerimizin teknoloji tüketen değil, teknoloji üreten, araştıran, geliştiren ve hayallerini projelere dönüştüren bireyler olarak yetişmesine önemli katkı sağlıyor. Deneyap teknoloji atölyeleriyle gençlerin bilim ve teknolojiye ilgisinin artırılması ve geleceğin teknoloji üreticilerinin yetiştirilmesi hedefleniyor.
8: İçer TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
9: Efendim, son saatlerde yaşanan gelişmeleri aktardık. Yarın tekrar birlikte olacağız. Bizde kalın, hoşça kalın.
6: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi sona erdi.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77

0: 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
0: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
8: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
9: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
10: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, belediye bünyesinde Macit Özcan spor tesislerinde faaliyet gösteren, farklı birimlerde görev yapan personelle bir araya geldi. Başkan Seçer, Kent Orkestrası, Türk Halk Müziği Topluluğu, Halk Dansları Topluluğu, Teksin Çağrı Merkezi, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı personeliyle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ailesi Mersin'de ikamet eden ve üniversiteyi bu yıl kazanan öğrencilere ilk yıl geri ödemesiz yaptığı öğrenim yardım miktarları belli oldu. Alınan karar gereği devlet üniversitelerinin herhangi bir bölümüyle vakıf üniversitelerini tam burslu kazanan ön lisans öğrencilerine 10 bin, 4 yıllık fakülteleri kazananlara 20 bin, 5 yıllık fakülteleri kazananlara 25 bin ve 6 yıllık fakülteleri kazananlara 30 bin lira öğrenim yardımında bulunulacak. Büyükşehir'in web sayfasında ön kayıt başvurusunu tamamlayan adayların bugünden itibaren evraklarını kendilerine en yakın Büyükşehir Kurs Merkezi'ne 16 Ekim tarihine kadar teslim etmeleri gerekiyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlar ve merkez ilçe muhtarlarının katılımı ile sahilde sabah sporu düzenledi. Denize sıfır noktada bir araya gelen vatandaşlar spor yapmanın ve birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu yaşarken engelli bireylere yönelik güvenli ulaşım eğitimi, bisiklet severlere yönelik de güvenli bisiklet sürüşü ile bisiklet bakım ve tamir eğitimi düzenlendi. Avrupa Hareketlilik Haftası'nda toplumun birçok kesimini spora teşvik eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaş almış yurttaşlarla da bir araya gelerek 80'ler buluşması programı düzenledi. Emekli Evi ve Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi üyeleri gerçekleşen etkinlikle sosyalleşmenin tadını çıkardı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Macit Özcan Spor Tesisleri ve Toroslar Spor Park içerisinde bulunan yüzme havuzunda düzenlediği ücretsiz yüzme kurslarında yaz sezonu sona erdi. 6 Temmuz'da başlayan eğitimlerden toplam 4200 kişi yüzme eğitimi aldı. Kurslarda katılımcılara seviyelerine uygun eğitimler verilirken havuzlarda hijyen ve güvenlik koşulları da titizlikle sağlandı. Haberlerin detaylarına Mersin Belt.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: program 3R TV ortak yayınıdır.
1: Merhaba, iyi akşamlar. Konuşalım da yine birlikteyiz bu haftada ve konuğum gazeteci, yazar Abidin Yağmur. Abidin, hoş geldin.

0: Hoş bulduk, teşekkürler.
1: Şimdi tabii gündem biraz sakin gibi gözüküyor geçen haftalara göre ama geçen haftalardan şimdiye kadar yansıyan önemli konular da var. Şimdi şuradan başlayalım. Hani Sayın Cumhurbaşkanı Karadeniz illerini gezdi, Rize, Samsun. Rize'de Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketinde Güneysu'da vatandaşlara hitap ederken önümüzdeki seçimleri de yine birlik beraberlik içerisinde kazanacağız mealinde konuşunca kamuoyu, siyaset ve basın Sayın Cumhurbaşkanı erken seçimi mi kastetti, öne alınacak olan seçimi mi kastetti şeklinde bir tartışma başladı. Şimdi bu tartışma üzerine tabii AK Parti sözcüsü Sayın Çelik bir açıklama yaptı. Hayır dedi, erken seçim bizim gündemimizde yok. Bu Sayın Cumhurbaşkanlığı siyaset tarzıdır. Seçimden çıktığımız günden bir hafta sonra, bir ay sonra bile bir teşkilatı ziyaret ettiğinde seçimlere hazır mısınız der. 4 yıl sonraki seçimleri gündeme getirir. Bu Sayın Cumhurbaşkanlığı siyaset tarzıdır dedi. Sonrasında tabii Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum bir katıldığı toplantıda yapmış olduğu açıklamada dedi ki Cumhurbaşkanlığı siyasi, yani Sayın Erdoğan'ın siyasi adaylığı kesinleşmiştir. Ama hukuki adaylığı sorunu var. Bu hukuki adaylık sorunu da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçimlerin yenilenmesi kararı alması gerekiyor. Biz bu kararın mecliste alınabileceğine de ümidimiz var. Öyle bir durum olduğunda seçimin muhtemel tarihi 16 Nisan 2028'dir dedi. Neden 16 Nisan üstünde durduğuna da aynı zamanda referandumun da yıl dönümüdür bu dedi. Başkanlık sistemine geçtiğimiz seçimin de yıl dönümüdür dedi. Büyük ihtimalle 16 Nisan 2028'de seçim olacak dedi. Şimdi burada senin öngörün nedir? Senin beklentin nedir? Yani hakikaten bu şekilde mi ilerler? Şu anda AK Parti'yi, Cumhur İttifakı'nı seçimleri daha öne almaya itecek olan bir muhalefet baskısı var mı? Bunu görüyor musun? Yok mu? Artı bir de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınır mı bu karar? Yani çünkü seçimlerden işte bir ay önce ya da 2 hafta önce ya da 3 hafta öncesinde olacak. Buna muhalefette destek verir mi? Çıkabilir mi seçimin yenilenmesi kararı meclisten?
0: Evet. Türkiye'nin siyasi geleneğinde siyasi olarak kesinleşmiş adaylıklara hukuki bir şey bulmak, gerekçe bulmak adettendir. Eğer birisi siyasi olarak aday olmayı artık kafasına takmışsa ve bu yönde bir beklenti de oluşturmuşsa genelde de hiçbir parti bunun karşısında durmamayı tercih eder. Bunun örneklerini geçmişte gördük.
1: Evet.
0: Biliyorsun Sayın Erdoğan siyaset hayatına ilk başladığında milletvekili seçilme hakkı yoktu. Parlamentonun dışında kalıyordu ama bir partinin yöneticisi olabiliyordu. Merhum Deniz Baykal biz bu yolu açarız dedi. Hukuki olarak seçilmesini sağladı. Çünkü siyasi olarak öyle bir beklenti vardı. Şu anda da aynı modelle iktidar partisi devam edecek görünüyor. Yani siyasi olarak bizim adayımız Recep Tayyip Erdoğan şu halde hukuki olarak bunu engellemeyin, seçime girmesini engellemeyin söylemiyle muhalefetin karşısına çıkacak. Çok büyük ihtimalle muhalefette adaylığı engellemiş, siyaset bir kişinin siyaset yapmasını engellemiş gibi görünmemek için çok büyük ihtimalle evet diyecek, olur diyecek. Yani meclisten erken seçim kararı çıkar mı? Evet. Bu sorunun cevabı da aslında bu. Evet, meclis erken seçim kararı çıkar ama adı erken seçim olan bir erken seçim çıkar. Yani muhalefetin, olağan demokrasilerde muhalefetin istediği erken seçim nedir? Kendisinin en güçlü olduğu, iktidarın en zayıf olduğu dönemde yapılan seçimdir, erken seçim. Fakat bu kez erken seçimi de iktidar belirliyor. Yani muhalefet belirleyemiyor erken seçimi.
1: seçimin yenilenmesine aslında karar verilecek.
0: Şöyle hani teknik olarak erken mi? Erken. Hı. Çünkü tekrar aday olabilmesi için sayın
1: bir gün önce bile olsa.
0: Bir gün önce bile olsa. Nitekim burada da Mayıs değil de Nisan. Değil mi? Bir aylık bir süre var yani. Bir aylık bir süreyle erken seçim kapsamına girmiş oluyor ve Sayın Erdoğan yeniden aday olabiliyor. Tabi burada senin sorduğun soru önemli. Hani muhalefetin erken seçim yaptırabilecek bir gücü var mı diye. Şimdi hani iktisatta keşke İlhan hocamız burada olsaydı daha iyi anlatırdı. Hani marjinal fayda vardır, maksimum fayda vardır ya, muhalefette de maksimum sürdürebileceğiniz bir süre vardır o rüzgarı. Süreç ne kadar uzarsa rüzgarınız o kadar söner. Çünkü muhalefet dediğim şey aslında böyle duygusal tepkilerle insanların toplandıkları, bir araya geldikleri bir alandır. Sinirlenirsiniz, ya ben bu adamlara vereceğim dersiniz. İlk ay 100 kişiler, ikinci ay bu 90'a düşer, üçüncü ay 80, 70, 60 böyle böyle düşer ve gerçek oyunuza doğru gelirsiniz. Şu anda muhalefet yerel seçimlerden sonraki o rüzgarı
1: biraz söndü mü o rüzgar?
0: Söndü. Sonra yeni partiyle biraz artmıştı. Tekrar sönmeye başladı. Çünkü muhalefet dediğim gibi duygusal seçmenin duygusal tepkileridir. Yani realiteyle düşünen, rasyonel düşünen, akılcı düşünen seçmenin muhalefetle çok şey olmaz. Seçimden bu kadar öncesinde. Son anda, son 15 gün kala rasyonel düşünür, akılcı düşünür. Ya iktidara verir ya muhalefete verir. Ama seçime daha 2 yıl varken, 1 yıl varken ya da henüz seçim tarihi belli değilken muhalefetin etrafında odaklanan seçmen genelde reaksiyonel seçmendir. Duygusal tepkiler veren seçmendir. Nitekim yeni partinin sadece Mersin'deki üye potansiyeline baktığımızda bile şunu görüyoruz. Mesela Mezitli yeni parti Mezitli'de 600 manuel üye yapmış. Yani 600 kişi ben partiye üye olacağım diye gitmiş, üye olmuş. 2000 kişi de online üye olmuş. Yani internet kullanmayı bilen, dijital okuryazarlığı olan bir kesim. Beyaz yakalı, orta sınıf dediğimiz, Gezi'den tanıdığımız, 1 Mayıs'tan vesaireden tanıdığımız o tepkisel kesim. Ama bunların muhalefetteki muhalefete desteği biraz eğreti.
1: Her an oradan gidecek. Her an
0: gidecek. En ufak bir söylemde kayabilecek bir kitle. Bu kitle. Haliyle şu anda iktidarın işine gelen şey oluyor. Erken seçim gecikiyor.
1: Evet.
0: Erken seçimin gecikmesi, hele de son bir ay kala erken seçim diye bir, yani normal seçime bir ay kala yapılacak bir göstermelik erken seçim, muhalefetin bu rüzgarını iyice azaltır. Fakat muhalefette şu anda seçime çağırabilecek bir gücü de yok gibi görünüyor. Bir kararlılığı da yok gibi görünüyor. Bir Cumhurbaşkanı adayı da yok gibi görünüyor. Şu anda Cumhur İttifakı yine bir adım öne geçmiş oldu. Niye bir adım öne geçmiş oldu? Çünkü adayı belli. Şu an aday belli. Bunu MHP de söylüyor.
1: Ama muhalefet de her zaman şey oldu. Yani bir suçlandı. Niye bu kadar erken açıklıyorsunuz? Niye bu kadar erken açıklıyorsunuz diye. Şu anda yani bir Özgür Özel bir aday belirlese CHP'de büyük ihtimalle Sayın Kılıçdaroğlu. Özgür Özel şimdiden bir aday belirlese ya o hani geçen yıl dönemlerde olmadı mı? Çok erken değil mi? Çok erken değil mi diye eleştirilere uğradı.
0: Eleştirilere uğradı ama o eleştiriler doğru muydu? Doğru olmadığını şöyle gördüm. Hani tepkisel şey diyoruz ya, eğreti destekçi diyoruz. Bu eğreti destekçiyi son dakikaya bıraktığın zaman da son dakika duygusal tepkisi de görebilirsin. Hmm. Duygusal tepkiyi toparlama, ya ben bunları suçladım ama aslında adamlar haklıymış demesi için bir zaman da kalmaz o duygusal seçmenin önünde. Diyelim ki seçimi 2 ay kala açıkladın. Dedi ki vay nasıl Ali Gürkan'ı gösterirsiniz dedi, tepki gösterdi. O adamın tekrar kalbini kazanman, tekrar sana dönüşünü sağlaman için önünde bir 2 aylık çok dar bir süre var. Evet. Bu seçmen zaten

0: duygusal bir seçmen, reaksiyonel bir seçmen, irrasyonel davranan bir seçmen. Yani böyle akılcı, hesapçı, stratejist gitmeyen bir seçmen. Duygularıyla hareket eden bir seçmen var muhalefette. Şu an bunu kabul edelim. Haliyle sen seçime götüremiyorsun. Adayın da belli değil. Ve kontrolü tamamen iktidara vermişsin. Ve dedim ki bu sıcaklık, o muhalefetteki rüzgar zamanla sönümlenir. Hiçbir muhalefet hareketini bu kadar uzun süre etrafında tutamazsın. Yani Özgür Özel sürekli miting mi yapacak? Sürekli beyaz gömlek giyip börek mi yiyecek? Anlatabiliyor muyum? Eninde sonunda bir hedef koyman lazım, bir menzil koyman lazım. Ama bu menzilin 2028 Nisan olmaması lazım muhalefet açısından. 2028 Nisan'daki bir seçim muhalefetin aslında seçim yenilgisini erkenden çok büyük oranda kabul ettiği bir şey anlamına gelir. Çünkü senin şu anda gücünü göstereceğin nokta şudur: erken seçime getirebilmek. Erken seçime getirebilirsen muhalefetin bir gücü varmış der seçmen, vatandaş. Ama şu anda getiremediğin için demek ki henüz hazır değil. Demek ki o gücü kendisine görmüyor, izlenimi oluşur.
1: Bir izleyicimiz diyor ki Abidin Bey, yeni partinin seçimin yenilenmesi konusunda mecliste yapılacak olan oylamada ayak dilemesi mümkün mü? Yani izin ver, yani biz desteklemiyoruz demesi mümkün mü? Şimdi ben burada bir hesap yaptım. AK Parti 280, MHP 46, Hüdapar 4, DSP 1 milletvekili var. Yani 301 sandalyesi var Cumhur İttifakı'nın.
0: Ben?
1: Şimdi oraya geleceğim. Cumhur İttifakı'nın 301 sandalyesi var ve 360 oy gerekiyor. Şimdi okuyucumuz diyor ki, yeni parti biz yenilenmesi istemiyoruz, zamanında yapılsın diyebilir mi? Ve derse burada yeni parti seçimlerde öne çıkmış, yani bir avantaj sağlamış olabilir mi? Çünkü evet derse, seçim sonrasında Sayın Erdoğan kazanırsa, bu sefer sen kazandırdın bir kez daha Erdoğan'a ağır eleştirisine maruz kalmaz mı? DEM Parti'ye geldiğinde de diyor ki, DEM Parti de burada vereceği oyu terörsüz Türkiye süreciyle alakalı olarak bir pazarlık masasına koyar mı? Böyle bir ihtimal var mı?
0: Şimdi şöyle, seçimden kaçan durumuna düşmek istemez hiçbir parti. Bir ayda olsa erken seçim erken seçimdir. Artı yasal olarak bu hak şu anki Cumhurbaşkanı'na verilmiş mi? Verilmiş.
1: Şimdi seçimin yenilenmesi kararı işte alınırsa Sayın Uçum'un dediği şu, son kez Erdoğan aday olacak. Evet. Yasalar gereği de son kez.
0: Onu diyorum, yani yasa bu hakkı Sayın Cumhurbaşkanı'na veriyor mu? Veriyor. Tayyip Erdoğan olarak söylemiyorum.
1: Cumhurbaşkanı kim olursa olsun. Kim olursa olsun. O makama olsun. Gelecek olan kişi.
0: Evet, seçim şu şartlarda seçim yapılırsa bir daha gelebilir demiş. Bu hak var mı yasa olarak?
1: Var.
0: Var. Sen buna hayır dediğin zaman bu hakkı engellemiş oluyor musun? Oluyorsun. Teknik olarak. Siyasi olarak altını doldurabileceğinden eminse, hani bir söz vardır, biz o filmi görmüştük derler. Biz 2023 seçimlerinde de bu filmi görmedik mi?
1: Evet.
0: Yani Sayın Erdoğan'ın adaylığı konusunda bir hukuki uzlaşmazlık çıkmadı mı? Evet. Çıktı. O dönemin bütün muhalefet partileri bir adayı engellemiş, özellikle Erdoğan'ı engellemiş pozisyona düşmemek için yasal haklarından feragat etmediler mi? Ettiler. Yani Anayasa Mahkemesi'ne de YSK'ya gitmediler. Ve Erdoğan tekrar seçime girdi. Yani biz bu filmi gördük.
1: Evet.
0: Sayın seyircimize öyle cevap verelim. Bu riski muhalefet partileri alamazlar. Yani sokaktaki seçmen anayasayı, yasaları böyle ayrıntılarıyla bilmez. Erdoğan'ın seçime girmesini engellemişler. Cümle bu. Bu kadar düşünür, bu kadarını anlar. Hiçbir muhalefet partisi de bu riski almaz. Yani ben senin karşına
1: kendi seçmeni bile tepki gösterir mi? Yani

0: Bu kendi seçmeni tepki göstermez ama kendisine gelme ihtimali olan seçmen
1: kaçar.
0: Belki tepki gösterebilir. Yani bırak yarışsın adam. Hani son kez yarışacak ya da yasal olarak böyle bir hak var madem. Demek ki seçimi kaybetmekten çekiniyorsun. Erdoğan hep kazanıyor. Sen kazanamayacağını düşünüyorsun. Onun için yapmıyorsun der. Daha doğrusu Adalet Kalkınma Partisi ve MHP bunun propagandasına erkenden başlar. O durumda Özgür Özel ve diğer muhalefet partileri şapka önlerine koyacaklar, ölçecekler, biçecekler,
1: düşünecekler.
0: tartacaklar. Diyecekler ki kardeşim Erdoğan'ın seçime girmesine hayır mı diyelim, evet mi diyelim?
1: Şimdi
0: Hangisindeki
1: soruyu
0: yararını
1: soran
0: görecekler?
1: İzleyicimiz diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi zaten kesinlikle evet diyecektir diyor.
0: Yani yeni parti de evet diyecek. Erkenden öyle şey konuşmasın yani.
1: Peki şeyi o DEM Parti'nin terörist Türkiye sürecinde bu durumu bir kazanım elde etme fırsatına dönüştürür mü? Ya o yani.
0: Ya şöyle masada elini güçlendirmek açısından tabii ki bir avantajı olacak. Bir de hep vurguladığımız gibi muhalefet partilerinin maksadı nedir? Seçim. Burada da diyelim ki seçimi Nisan'da yapmaz da Şubat'ta yapacağım der. 2 ay daha öne çeker. Yok mu diyeceksin? Ocak'ta, Şubat'ta olmaz da soğuktan dolayı olmaz da Mart'ta ya da sonbahara çeker. Ya, ama eninde sonunda bunu çekecek. Yani Nisan diye şu an belki barajı biraz ileride de kuruyor olabilir. Hani Nisan demez de atıyorum daha 3-4 ay bu tarafa doğru gelir. Kasım der. 2027 Kasım der. Yok mu diyeceksin? Erken seçim isteyensiniz zaten.
1: Evet. Zaten Sayın Uçum da onu diyor zaten.
0: Evet.
1: İstedikleri de oydu. Hodri meydan diyor.
0: Evet. Bugün Nisan der ama bakar durumuna göre belki bu tarafa doğru çekebilir. Hani mevsim şartlarından dolayı ilkbaharda ya da sonbaharda yapmak daha olumlu, iyidir seçimi. Çok çok zorda kalırsa Ocak'ta da yaparım diyebilir.
1: Bir soru daha var. Diyor ki seçimlere yönelik olarak muhalefette bir birlik tam olarak işte altılı masa gibi değil ama CHP'nin de yeni partinin de İYİ Parti'nin de muhalefette yer alan diğer küçük partilerin de içinde yer aldığı yeni bir birlik olabilme ihtimali var mı? Olursa eğer yani bu ve Sayın Erdoğan bu seçimde yenilirse örneğin o birliğin başkanı şey adayı başkan seçilirse muhalefet buna hazır mı sizce diyor.
0: Evet. Şimdi DEM Partili İYİ Parti'nin yan yana gelmeyeceği artık
1: belli.
0: belli. %500, %1 milyon yan yana gelmeyecekler.
1: Evet.
0: Haliyle İYİ Parti, yeni parti belki adaya göre değişir CHP. Çünkü Özgür Özel'in de böyle bir söylemi var. Bütün demokratlar birleşmeli. Birlikte hayır vardır diyor değil mi? En son böyle dedi. Buradan da herkes şunu anladı. Ya demek ki Cumhurbaşkanı adayı konusunda CHP'nin de İYİ Parti'nin de evet diyeceği, diğer bazı sağdaki partilerin de evet diyebileceği bir aday önerecek beklentisi oluştu. Bu adayın da kim olması gerektiği konusunda İYİ Parti kartını erkenden açtı. Mansur Yavaş olmalı dedi. Çok büyük ihtimalle Cumhuriyet Halk Partisi de Mansur Yavaş üzerinde.
1: Yeni parti.
0: Yeni parti Ekrem İmamoğlu'ndan vazgeçip Mansur Yavaş der mi yoksa
1: Ama Ekrem
0: Özgür
1: İmamoğlu'na siyasi
0: Özel'i mi?
1: yasak geldi
0: Evet.
1: ve artı yani ceza şey durum olursa.
0: Yoksa Özgür Özel'i mi gösterecek? Çok net
1: Ama
0: belli
1: Ekrem
0: olmamakla
1: İmamoğlu'nda
0: beraber.
1: bir sözü yok muydu geride bıraktığımız aylarda? Ben eğer aday olamazsam diğer yani Mansur Yavaş'ın adını söylemiş miydi bilmiyorum ama yani diğer aday öne çıkartılmalı diye de bir sözü de vardı Ekrem İmamoğlu'na.
0: Evet.
1: Mansur Yavaş'ı işaret ederek.
0: İşaret etti ama şu an Özgür Özel şeyi aldı. Yani Cumhurbaşkanlığı
1: adaylarını.
0: adaylığının tadını aldı. Ben bırakacağını düşünmüyorum.
1: Aldı ama
0: Çok
1: imkan
0: sevdiğim
1: mı aday olmasına, resmi aday olmasına şey değil. Yani.
0: Özgür Özel'in.
1: Ha Özgür
0: Özgür
1: Özel.
0: Özel'in.
1: Pardon, özür dilerim. Ben Ekrem İmamoğlu sandım.
0: Yani çok sevdiğim bir arkadaşımı da iyi bir iddiaya da girdiğinde Özgür Özel aday olacak. Ve bunu ne zaman

0: Zaman bir yıl önce daha hiç buttan yeni parti falan yokken de Müzik Özel aday.
1: O yeni partiyi kurduktan sonra bile kendisi dedi olmayacağım diye.
0: Diyebilir. Abi
1: Yani
0: siyaset bu yani.
1: ama demişler ama şöyle bir şey. Şimdi ne yazık ki bizim ülkemizde öyle. Artık dünyada da o hale geldi. Ama geçmişte böyle değildi tabii. O çünkü o nedenle içimize yerleşmiş. Yani 70'lerde, 80'lerde
0: verilen
1: falan böyle
0: söz
1: değil.
0: tutulur diyorsun.
1: Görürsen,
0: Evet.
1: verilen söz
0: Ama
1: tutulurdu. Yani insan güvenmek istiyor.
0: Evet.
1: Ama sonra işte şimdi ne diyoruz?
0: Şimdi
1: Siyaset bu, her şey olabilir diyoruz
0: yani.
1: ama öyle değildi bir siyaset bir zamanlar bu ülkede.
0: Bunu yeni parti de sezdiği için mesela, İyi Parti de sezdiği için mesela Özgür Özel'in adaylığında biz yokuz diyorlar. Erkenden buranın önünü kapatıyorlar. CHP zaten Özgür Özel'in adaylığında olmaz, mevcut CHP. Özgür Özel aday olduğunda zaten Mansur Yavaş'ı kenara atmış oluyorsunuz. Mansur Yavaş'la beraber sağcı birçok parti atmış oluyorsunuz. Yani
1: Evet.
0: Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi, Deva Partisi bunlar da yer almayacaktı. DEM Parti zaten Özgür Özel'le de olmayacağı kesin. Yani Özgür Özel'in Cumhurbaşkanlığı adaylığını DEM Parti desteklemeyecek. Ya Erdoğan'ı destekleyecek, Erdoğan'ı desteklemek istemiyor. Adayını çıkartacak. Ama Özgür Özel'i desteklemeyecek. Haliyle hani sayın seyircimiz dedi ki işte muhalefet birleşebilir mi? Muhalefetin birleşmesinin tek yolunun şu an şey olduğu gözüküyor. Mansur Yavaş'ın adaylığı olduğu görülüyor. Şu an oturduğumuz, baktığımız yerden. Sonradan başka bir sürpriz isim çıkartırlar. Şapkadan tavşan çıkartırlar. Onu bilemeyiz. Ama bu ismi de yaratan Özgür Özel'in kendisi. Değil mi? En baştan beri söylediği isim. Ekrem
1: Evet.
0: İmamoğlu ve Mansur Yavaş. Haliyle Ekrem Bey aday olamazsa başta İyi Parti olmak üzere bazı sağ partilere de ya bakın hazır Ekrem Bey de aday olamıyorken gelin Ekrem Bey ısrarından vazgeçin. Mansur Bey'in etrafında birleşelim. Mevcut CHP'de yönetimde belki mırın kırın nedenler olabilir ama ben CHP'de kalmaya kararlıyım diyen kitle de Mansur Bey'e bir şey demez. Onu reddetmez. Haliyle CHP ile Yeni Parti arasındaki şeyi de en azından bir ortak Cumhurbaşkanı adayı çıkartarak biraz da yumuşatmış da olursun. Ama onun dışındaki bir aday yani Mansur Bey dışındaki bir adayın şu anda muhalefeti birleştirebileceğini ben düşünmüyorum, ihtimal vermiyorum ona.
1: Şu anda evet yani en güçlü isim olarak
0: Evet.
1: Mansur Yavaş öne çıkıyor.
0: Şimdi hani böyle ülkeyi yönetme, bu işi kotarma, seçimi kazanma anlamında doğru adaydır, yanlış adaydır demiyorum. O kısım yanlış anlaşılmasın. Durumu söylüyorum ve bu durumu yaratan da muhalefetin kendisi diyorum. Yani erkenden bu ismi siz bağladınız. Hani Nasrettin Hoca'nın hep anlattığım bir fıkrası vardır, çok severim. Evini satmış, tavan yukarı kata da bir çivi çakmış. Adama demiş bak ev ayrı, çivi ayrı. Çivi benim, çiviyi satmıyorum, evi satıyorum. Adam demiş tamam demiş ya bir çividen ne olacak? Evi satmış. Nasrettin Hoca bir gün elinde bir takım işkembeyle gelmiş. Demiş ki bu işkembeyi benim çiviye az sonra gelin alayım. Hocam ben bu nasıl asayım işkembeyi? Kardeşim çivi benim değil mi? Çivi benim asacaksın. Şimdi Mansur Yavaş bir çivi oldu. Ve bu çiviyi ilk başta siz verdiniz abi. Dediniz ki Mansur Bey, Mansur Bey, Mansur Bey başka aday yok. Ekrem Bey, Ekrem Bey, Ekrem Bey başka aday yok dediniz. Hala da bunu söylüyor Özgür Bey. Çift forvet, çift forvet. Ben hep söylüyorum Mansur Bey, Mansur Bey. Bağlayıcılık oluştu. Bakın ısrarla vurguluyorum. Doğru adaydır, seçilir, seçilmez. Cumhurbaşkanlığını yürütebilir, yürütemez. Onlarla ilgili hiçbir fikrim yok. Fakat muhalefet kendi eliyle kendisine böyle bir şey hazırladı.
1: Ama yani şimdi bir de toplumda görüyor şimdi yani duruş, birikim, hani bizde vardır ya bir devlet terbiyesi,
0: Evet.
1: hitabet,
0: Ağırbaşlılık.
1: ağırbaşlılık değil mi? Yani o
0: Tabii.
1: makama yakışacak bir konum ve karakter duruş itibariyle de
0: Tabii canım
1: Mansur Yavaş da ortada. Yani
0: o görüntüsü, o imajı
1: evet.
0: tartışılmaz. Halkta uyandığı bir karşılık var ki konuşuluyor.
1: Ha işte yani.
0: Ben burada kastettiğim muhalefetin kendi eliyle kendisine bir daire teşkil etmesi ve dairenin içerisinde

0: olması, 20 başka bir isim çıkartamamış olması ya da çıkabilecek isme, yani Özgür Özel çıkabilir miydi? Çıkabilirdi. Niye olmasın? Yaşı da genç, bilmem ne, eğitimi de var. Fakat erkenden bağladın. Mesela sen az önce ne dedin? Güvenmek istiyoruz ya dedin.
1: Evet.
0: O sözü vermemiş olsan adayım dediğinde belki o kadar tepki çekmezsin. Ama

0: Bu arada arkamızdaki yazılar gitti.
1: Hani evet, gelir.
0: Bu arada 2023'te de hani mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylarının bu kadar tepki çekmesinin, tartışılmasının nedeni buydu. Hani sen başka bir aday gösterecekmiş gibi yaptın, kendin çıktın meselesi olmuştu. Şimdi de Özgür Bey'in başında da aynı problem var. İki kişiyi gösterdin, iki aday çıkaracağına inandırdın. Böyle bir beklenti oluşturdun. Kendin çıktığın anda bu kez tepki görürsün. Benim kastettiğim bu. Yoksa tabii ki herhangi bir siyasetçinin yeterliliğini tartışmak benim haddim değil. Mansur Bey de bu ülkenin yetiştirdiği çok değerli bir devlet adamı elbette. Evet.
1: Yeni partinin de zaten isim sorunu var. Özgür Özel de son yaptığı açıklamada şöyle, daha doğrusu Yeni Parti MYK'sı bugün isim tartışmalarında, MYK'da isim tartışması ele alınmış. Alternatif olarak 3 isim belirlenmiş. Anayasa Mahkemesi kararı bekleniyormuş. Bu konuda alternatif isimler Yeni Değişim Partisi, Yeni Türkiye Partisi ve Türkiye'nin Yeni Partisi şeklinde belirlenmiş. Yeni Parti,
0: Yeni Türkiye Partisi vardı herhalde geçmişte, değil mi? İsmail Cem
1: yabancı gelmiyor. Evet, yabancı gelmiyor hiç o isimler.
0: Türkiye'nin Yeni Partisi daha böyle şey olur gibi.
1: Evet. Değişim Partisi falan, evet. Klasik Değişim Partisi de vardı gibi sanki.
0: Türkiye'nin'i görmedin. Tabii Mustafa Sarıgül'ün vardı ya, Türkiye Değişim Hareketi vardı.
1: Hareketi vardı, doğru.
0: Türkiye'nin'i görmediğin zaman Yeni Partisi gene şeyi kurtarır. Ama şu bile Yeni Parti'de bir hayal kırıklığı yarattı. Şu mevzu bile.
1: Evet. Hatta bir izleyicimiz onu sormuştu. Diyordu, Sayın Abidin, bu Yeni Parti'nin isim, Yenilik Partisi'nin şikayet etmesi AK Parti'nin talimatıyla olmuş olabilir mi? Özgür Özel'in ayaklarını mı dolandırmaya çalışıyorlar?
0: Evet. Şimdi rakibin seni çelme takmaya çalışacak. Sen de çelmeden kurtulacaksın.
1: Kurtulacaksın. Değil mi?
0: Tabii. Hani ya ben gol atacaktım, geldiler bana çelme dayak. Kurtulacaksın abi çelmeden.
1: O kabiliyetin, tabii, o yetkinliği
0: yani bunu olacak. Bunu düşüneceksin yani. Parti kuruyorsun, yeni parti. 6 tane 7 tane yeniyle başlayan parti ismi var. Logo ile ilgili zaten eleştiri almışsın.
1: Evet.
0: Hani içerik yok diye. Bizde seçmen davranışı, hani sandık başında böyle kameralarla bir basın ordusuyla gitmeyip de başka ıssız bir mahallede, ıssız bir köyde sandık başına gitsen, seçmenin ne kadar heyecanlı olduğunu, ne kadar korktuğunu, özellikle yaşlı kesimin girerken oğlum kızım nereye basacaktım, elim ayağım titredi, o anda heyecandan okuyamadım ya da gözüm görmedi dediğini bilmen lazım.
1: Evet.
0: Değil mi? Yani bu kadar parti salak, bu kadar parti cahil, hiçbir şey bilmiyorlar. Hep logoyla kendilerini anlatmaya çalışmışlar. Bir tek sen böyle Belçika Hollanda partisisin. Kendine bir logo almışsın. Onu geçtim. Partinin ismiyle ilgili başlayan bir sürü parti var. Yeni diye başlayan. Hadi onu da geçtim. Yenilik Partisi var. Yeni Parti var.
1: Evet.
0: Yani diğerlerini de hadi bir şekilde kurtarıyor işte. Yeni Adalet Partisi. Yeni Sağ Parti. İki kelime var. Burada bir kelime likle ayrılıyor. Yani buna illaki Adalet Kalkınma Partisi'nin Öztürk Yılmaz'ı öne sürmesi gerekmiyor ki. Bunu senin düşünmen lazım. Bir de artık şu orada bizi engellediler, burada bizi engellediler işi artık
1: sona ermeli. Yani.
0: Sona ermeli. Artık kabak tadı vermeye başladı. Bu şuna benziyor. Hani şey vardı, mahallenin ekmek teknesinde Cengiz vardı. Böyle her şeyde suçu başkalarına atardı.
1: Evet.
0: Her şeyde suçu başkalarına atardı. Ya biraz da kendine de bak yani. Açık bırakma abi. Yani Türkiye'de kaç parti kuruluyor günde?
1: Öztürk
0: her Yılmaz'da... pazartesi parti mi kuruluyor? Her pazartesi böyle parti ismi tartışması mı oluyor? Bu bir tek sana mı denk geliyor?
1: Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz da mesaj göndermiş. İddiası var yeni partiye. Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilirsem. Yani şey yapabiliriz, izin verebiliriz, birleşebiliriz.
0: Milletvekilliği falan bekliyor herhalde. Tabii o da eline bir fırsat geçti.
1: Onda evet.
0: Bir tabela partisiyken şimdi tanındı, bilindi.
1: Evet.
0: İnsanlar Google'a gidip soruyorlar bunun partisi neymiş.
1: Öztürk Yılmaz ama şeydi yani büyük elçi.

0: falandı değil mi? Yani
1: evet, başkonsolosluğu.
0: Tanınan bir bürokrat
1: evet,
0: yani.
1: Tanınan bir diplomattı.
0: Evet.
1: O Musul'daki olaydan dolayı.
0: Evet, çuval olayı.
1: Evet. Fakat şeyde bu olaydan sonra çok büyük ihtimalle ya İstanbul'da, Ankara'da bir yerlerde iki arkadaşımız, üç arkadaşımız listeye girsin gibi bir pazarlığa da giriyor olabilir.
0: Evet.
1: Hakkıdır yani siyasetten. O da siyaset yapıyor neticede. Bir müzakere tabii ki yürütecektir. Burada bizi engellediler, bize dolandılar, bizi şunu yaptılardan ziyade artık Özgür Özel'in ekibinin şu meselenin eninde sonunda ya yeter kardeşim sen de her şeye bir bahane buluyorsun noktasına geleceğini bilmesi lazım. Yani belli bir kesim inanır. Belli bir kesim inanmaz. Hani böyle hayatını hep böyle düzenli yapan insanlar vardır değil mi hayatımızda? İşte bir evrak istenir. Adam böyle cüncük gibi bir dosya yapar. Her şey böyle tertemiz.
0: Evet.
1: Öbürü besikalığı getirmez, dosyayı getirmez, dilekçeyi getirmez. Dersin ki ya bir bak bu da başvuruyor, sen de başvuruyorsun. Aradaki farka bak dersin. Sen parti kuruyorsun abi. Bak parti kuruyorsun, bu olayın başına gelebileceğini tahmin etmen lazım. Madem ki her şeyi AKP'den biliyorsun, AKP bana bunu yapabilir diye düşün abi. Bunu da düşün yani yapabileceğine ihtimal veriyorsan önlemini al. Logon kötü, adın kötü, amblemin yok.
0: Ya hakikaten
1: bir sloganın yok.
0: Yıllardır söylenir ya yani şeyden sonra yani şimdi Sayın Erdoğan'ı kişi olarak ve yani o liderlik karizması olarak dışarıda tutuyoruz. Ya tutmak da gerekiyor. Çünkü her şeye hakim adam. Ama AK Parti'de de var. Yani ne var? Birazdan geleceğim. Ya işte rahmetli Ecevit, Demirel, Türkiye İş ve Erbakan'dan sonra ki onlar halkın içindeydiler. Meclise giren kişi Türkiye'yi o meclis zannediyor. Yani meclisten ibaret zannediyor. İşte evet. Ankara'dan ibaret zannediyor.
1: O eğitim seviyesi,
0: o politik o süslü salonlar, o kaliteli ortamlar, o nitelikli insanlar, o güzel kıyafetler, o pahalı saatler, o pahalı evler ve arabalar.
1: Girerken o, polis selamı var, makamı
0: evet,
1: var, var.
0: Yani bütün Türkiye'yi o ortamdan ibaret zannediyor.
1: Sonra köye bir gidiyor, durum daha değişik.
0: Dolayısıyla halktan kopuyorlar.
1: Evet.
0: Halktan koptuktan sonra da değerlendirmeleri doğru olmuyor. Hani diyorum yeni partide de partiye de bulaştı mı bu? Yani Sayın şimdi Özgür Özel'le o biraz geziyor ama Özgür Özel'in çalışma arkadaşlarına da bulaştı mı?
1: Yeni partiyle ilgili bizi çok acımasız olmakla suçluyorlar. Diyorlar ki ya çok acımasız eleştiri yapıyorsunuz diyorlar bize. Ama acımasız olmak zorundayız. Çünkü toplumun belli bir kesimi
0: birilerinin bir şeyler söylemesi
1: bağlamış. Evet, bir umut bağlamış. Birilerine şunu söylemesi lazım. Kardeşim zaten yeni partiyi kuran ekip her biri 4 dönemdir, 5 dönemdir toplumdan zaten kopmuşlar. Toplumda gerçekliği yok. Yani Veli Ağbaba kaç dönemdir milletvekili? En kıdemsizleri Ali Mahir Başarır 2 dönemdir milletvekili.
0: Bak
1: 2 dönemi en başarılısı 2 dönemdir milletvekili. Kurucular kurulunun hepsi milletvekili. Bir tane sendikacı yok, bir tane köylü yok, bir tane çiftçi yok. Hep böyle milletvekilleri vitrinde. Mustafa Sarıgül, bildim bileli siyasetin içinde milletvekili belediye başkanı. Bülent Tezcan 5. dönemi olmuş. Özgür Özel'in kendisi zaten kaç dönemdir milletvekili?
0: Meclis.
1: Zaten o parlamenter konformizmin içine zaten düşmüş insanlar bunlar. Mahmut Tanal senelerdir milletvekili. Cemal Engin'dir, senelerdir milletvekili, senelerdir siyasetin içinde. Ya birinin artık bunu söylemesi lazım.
0: Evet.
1: Hani sokaktaki insan olarak, sen seçmen olarak yeni partiye bir kredi veriyorsun. Bir şey de demiyorum, hak da veriyorum sana. Çünkü umut etmek istiyorsun, inanmak istiyorsun. Fakat bizim görevimiz de bazı şeyleri söylemek. Ve sen dediğin noktaya geliyoruz. Hani o AKP'deki, MHP'deki halka yabancılaşma yeni partide yok mu? Var. Zaten o yabancılaşma olmasa sen hemen şu an seçime götürmen lazım. Ülkeyi seçime götürmen lazım. Ben defalarca buradaki programda defalarca bangır bangır söyledim. Dedim ki ya vatandaş sandık istiyor kardeşim. Sandık istiyor ya.
0: Evet.
1: Sen sandığı getir gerisine karışma diyor.

0: Getir artık bu sandığı. Bak hiç ortada seçimle ilgili bir şey yok. Efendim butlan geldi, o oldu, bu oldu. Ya butlan geldi, atlattın, daha güçlü çıktın. Daha güçlü çıktın dediğimiz yerde parti adıyla ilgili bir problemin çıktı. Bunu da atlatacaksın, daha güçlü çıkacaksın. Fakat turbun büyüğü heybede.
1: Evet.
0: Çünkü Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili sıkıntı yaşayacaksın. Yani gidişat iyi gözükmüyor. Şu anda yeni partinin en büyük avantajı mazotun 100 liraya geçmiş olması. Bak şu an en büyük kozun bu. Mazot 100 liraya geçti. Enflasyon yüksek. Ekmek 17 lira, 20 lira. Dolmuş 50 lira oldu. En büyük, evet, avantajın bu abi. Bunları adam elinden aldığı zaman başka hiçbir sözün yok. Bak ısrarla her yerde vurguluyorum. Diyorum ki ya şu hayat pahalılığını kaldır Türkiye'den. AKP hükümetinin seçmen nezdinde bir falsosu yok. Efendim adaletsizlik şu bu. Siyasetçiye yapılan adaletsizliğe adam çok bakmıyor.
1: Kendisine yapılan.
0: Yani. Ya yapmışsa yapmıştır diyor. Ben kendi hayatıma bakarım diyor. Yani hayat pahalılığını indirdiğin anda, hayat pahalılığını indirdiğin anda orta sınıfların gelecek kaygısını da ortadan kaldırmış oluyoruz. Bizdeki sıkıntı şu an hayat pahalılığıyla, yani gündelik hayat pahalılığıyla orta sınıfın gelecek sıkıntısının aynı anda olması.
1: Şimdi burada
0: Adalet Kalkınma Partisi, şöyle tamamlayayım, ikisinden birini düzeltecek. Öyle gözüküyor. Yani fonlar gelecek bir şekilde. Ya orta sınıfı biraz mutlu edecek. Beyaz yakalı. Yılda bir ay bir yurt dışına gitmeye gelmeyi seven, çocuğunu özel okulda okutan.
1: Kaç kişi vardır?
0: Banka hesabında çok var. Banka hesabında
1: bir seçim kazandıracak kadar mı çok var
0: canım? Abi Özal'a bunlar kazandırdı. AKP'yi senelerce bunlar ayakta tuttu. Yani sadece alt tabaka AKP'ye oy vermiyor ki.
1: Nerede o grup? Biz de gidelim. Aralarına girelim.
0: Yani şu anda Mersin Celsan Odası'nda seçim heyecanı var.
1: Ben yavaş yavaş getirecektim.
0: Öyle bir kesim de var. Yani Adalet Kalkınma Partisi ne kadar oy aldı Recep Tayyip Erdoğan'ın son seçimde? 25 milyon. 25 milyon da asgari ücretli mi? 25 milyon da fakir mi? Ya da Kılıçdaroğlu'na oy veren 23 milyon hepsi mi orta sınıf? Anlatabiliyor muyum? Bunun, evet. Yani ya dar gelirli kesim biraz mutlu edecek, yani ya orta sınıfı falan biraz mutlu edecek. Haliyle ekonomiyi düzelttiği anda da muhalefetin elindeki o olanak kalkıyor. Şu an iktidarı yakalayabileceğin en zayıf noktadasın. Bundan daha zayıf yakalayamazsın.
1: İktidar da işte bunu
0: bildiği için
1: işte sebze meyve sektöründe fahiş fiyat ortaya koyuluyor. Masraflar abartılarak suni fiyat artışlarıyla enflasyon ve hayat pahalılığı yükseltiliyor, evet, Türkiye genelinde. Bunu diyerek bir işte hal operasyonu diyeyim ben. Böyle bir operasyon yaptı. Artı işte insanlara faizsiz taksitle ev, araba sahibi olma olanağı tanıyan
0: fonlar
1: şimdi ne oldu? Bazıları ticari deyimle evlendi, birleşti. Bazılarını emlak katılım satın aldı. Bazıları hakkında tutuklamalar çıktı, gözaltı. Bazılarının yöneticileri tutuklandı. O sistem de çöktü. Şimdi o sistemi, evet, toparlamaya çalışıyor. Artı borsada spekülasyon yapan bazı holdinglere yönelik ciddi operasyonlar oldu. 3-4 holdingin yöneticileri gözaltına alındı. Değil mi? Bu da sanırım AK Parti'nin o hani muhalefetin elinde bir koz varken dediğin noktada AK Parti'nin ortayı silip süpürme,
0: evet,
1: çalışması değil mi?
0: Yani ekonomide biraz
1: düzenleme
0: yap. Düzeltebildiği yerlerde düzeltecek. Düzeltemediği yerlerde perdeleyecek. Öne vitrin çekecek. İşte enflasyon aslında yüksek değil ama bak bu spekülatörler meyve sebze fiyatlarını yükseltiyorlarmış diye yeni bir perde çekecek. Evet. Halkı bunu inandırmaya çalışacak. Bazı kesimlerin hayatını düzeltmeye çalışacak. Bazı kesimlere böyle bir parça refah sağlayacak. Bazı kesimlerin yükünü hafifletmeye çalışacak. Muhalefetin elindeki tek koz şu anda

0: ısrarla vuruluyor mu?
1: Ekonomi. Ekonomiyi hafiften düzelttiği anda muhalefetin puanını geriye çekeceğini çok iyi biliyor.
2: Hakikaten
1: çünkü
2: yani Sayın
1: Demirel... Ekonomik üstünlük şu an Adalet Kalkınma Partisi'nde. Nedir o hegemonik üstünlük? Yani düşünsel üstünlük, ideolojik üstünlük. Türkiye büyüdü mü? Büyüdü. Gelişti mi? Gelişti. Yurt dışında saygın mıyız? Saygınız. Bak savaşların ortasında bile yönetiyor mu? Yönetiyor. Bu ideolojik hegemonik üstünlük var iktidar partisinde. Yok diyemezsin. Tek eksik noktası ekonomiydi. Ekonomiyi de düzelttiği zaman işte, birazcık düzelttiği zaman ya da dedim ki bazı yerleri karartabilir, bazı yerlere perde çekebilir, bazı yerlerde hedefi şaşırtabilir, bazı yerlerde de gerçekten düzeltebilir. Bunu yaptığı zaman muhalefetin elindeki en büyük kozu almış oluyorsun. Ha sonrasında bu sürdürülebilir olur mu? Ne kadar daha bu ekonomi politikasını sürdürür onu bilmiyorum. Seçim için konuşuyoruz.
2: Evet.
1: Haliyle muhalefetin iktidarı hazır ekonomik olarak bu şekilde yakalamışken seçime götürmesi gerekir diye ısrarla aylardır vurguluyoruz. Bir türlü götüremedi. Şimdi Türkiye'de hani orta sınıftan söz ettik ya, 4 tane krediye bakan, 4 tane kredisini ödeyebiliyorsa, çevirebiliyorsa, aman iktidar da ister o olsun, ister bu olsun diyen ve tercihini de genelde iktidardan yana kullanan bir kesim vardır. Nedir o 4 kredi? Bir evinin kredisini ödeyecek, rahat ödeyecek. Arabasının kredisini ödeyecek. Çocuğunun özel okul taksitini, kredisini ödeyebilecek. Bir de tatil kredisi çekip tatile gidebilecek. Bunları döndürebiliyorsa bu adama sen işte ya emekli şu kadar maaş alıyor, bu kadar maaş alıyor ikna edemezsin. İsterse emekli 10 bin lira alsın. Bu adam kendi tekerine bakar. Orta sınıf dediğimiz, memur dediğimiz, üst düzey memur, beyaz yakalı, özel şirketlerde çalışan, görece durumu iyi olan ya da ticaret kesimi dediğimiz, ticaret erbabı dediğimiz kesim. Hatırlıyor musun? Ne kaldı elinde geriye? Emekliler kaldı, asgari ücretler kaldı. Emeklilerle ilgili de işte ikramiyeyi artırabilir, maaş artırabilir.
2: Onlara da bir kereye mahsus
1: bir kereye
2: olmak
1: üzere bir şeyleri yapacak.
2: 33 seviyesine
1: evet, gibi görünüyor.
2: Çıkarmaları söz konusu.
1: Evet, çünkü bir fon arayışı var, bir para arayışı var, bu belli. Bir kaynak bulunacak belli. Zaten nitekim bu borsadaki oyunlar, fonlara el konulması, fonların evlendirilmesi, birleştirilmesi, bir şeylerin alınması bir para hareketliliğinde bir değişiklik olacağını gösteriyor. Haliyle laf yine dönüp dolaşıp yeni partiye geliyor, muhalefete geliyor. Seçmen senden ısrarla sandığı getirmeni bekledi. Sen vakti zamanında bunu getirmedin. Getirmediğin zaman da hani ekonomik sıkıntı kitleler için 3-4 ay öncesi hatırlanmayan bir sıkıntıdır. Bugününe bakar, önündeki 3-4 aya bakar. Ben geçen yaz ekonomik sıkıntı yaşadım ama bu yaz yaşamıyorsam benim için ekonomik sıkıntı yok demektir.
2: Bir izleyicimiz diyor ki yeni parti sandığı getirdi ama kendisine getirdi. Ön seçim yapılacak. Herkes adayını belirleyecek. Şimdi yeni parti onun şeyinde. Sayın Özgür Özel de demokrasiyi getiriyoruz derken kendi içerisindeki demokrasiden herhalde bahsediyor diyor.
1: Evet. Öncelikler sıralamasında ben biraz zamanlama şeyi oldu gibi. Yani böyle parti içerisinde hani geçen programda da burada söyledik, bir arkadaş dedi ki ya niye o kadar tepkileniyorsun dedi ya. Ben şu ifadeyi kullandım. Ya Akdeniz ilçe başkanından bana ne? Yenişehir ilçe başkanından bana ne? Mersin il başkanı kim bana ne? Ankara il başkanı kim olmuş bana ne? Sen bana başka bir vaatle geldin. Türkiye'yi değiştirme vaadiyle geldin. Senin kendi parti içerisinde Ankara il başkanı kim olmuş, Mersin il başkanı kim olmuş, hepsi bizim arkadaşımız. Mersin'de kim seçilirsin seçilsin. Bana ne? Bana ne derken topluma ne?
2: Evet.
1: Yani enerjini seçime verseydin de keşke. İktidarı bu şekilde yakalamışken seçime gitseydin. Ama sen enerjini kendi parti içine vermeyi tercih ettin. O arada da iktidar partisi zaman kazandı. Her anlamda zaman kazandı. Yani hegemonik düşünce olarak zaman kazandı. İdeolojik olarak zaman kazandı. Gidiyor Mekke paktı yapıyor. Yarın Kabe'ye

0: askeri gider orada bir fotoğraf verir, işin rengi değişir. Ailem güvende diye bir operasyon yapıyor, belli bir kesimi etkiliyor.
1: Türk askeri zaten Mekke'deydi. 15-20 yıl öncesine kadar tarih boyunca hep Türk askeri Mekke'nin güvenliğini sağlıyordu. Sonra Pakistan'a devrettik.
0: Şimdi Mekke paktı gibi, Mekke anlaşması gibi bir anlaşma yapıldı ya.
1: Onu biliyorum, evet.
0: Bütün bunlar hani iç kamuoyuna da mesaj vermek üzere bunlar kullanılacak. Eninde sonunda kullanılacak.
1: Ama yani kullanılması da biraz zora girdi gibi. Çünkü Husiler Suudi Arabistan'a saldırıyor.
0: Evet.
1: Kamuoyu diyor ki Türkiye'den çıt yok, Pakistan'dan çıt yok. Mısır'dan çıt yok. Mısır girmek istiyordu. Hani
0: biraz öyle bir durum var. Biraz öyle bir durum var ama bu işler biliyorsun bir görsele bakar. Bir iletişim bilimci olarak söyleyeyim. Bir görsel, bir fotoğraf. Bir fotoğraf ya. Bir fotoğraf seçimin kaderini değiştirir mi?
1: Değiştirir
0: mi geçmişte?
1: Değiştirdi tabii.
0: Kılıçdaroğlu'nun seçildiği fotoğrafı seçimin kaderini değiştirdi mi?
1: Evet.
0: Değiştirdi. Bugün de Türk ordusu ile ilgili bir fotoğrafla iktidar seçimin kaderini değiştirebilir. Ya da Erdoğan'ın bir dış politika ile ilgili bir söylemiyle seçimin kaderini değiştirebilir. Bu olana şu an var. Tek zayıf olduğu nokta dediğimiz gibi ekonomi kısmı. Onda da işte muhalefet olarak sen beklerken adam orayı da toparlayabilir.
1: Evet.
0: Şansın dönerse yeni parti içinden söylüyorum. Hani seçimi kazanmak istiyorsun ya. Ekonomik olarak toparlayamazsa şansın hala var. Hala çok geç değil. Ama ekonomik olarak ufak bir toparlanmada ısrarla vurguluyorum. Geçen yıl yaşadığın ekonomik sıkıntıyı bu yıl hatırlamazsın. Bugünkü parana bakarsın. 3 ay sonraki ödeme dengene bakarsın. Para dengene bakarsın. Senin için ekonomi budur. Adam sana 4 yıl inimini minnetir. 5. yıl refaha boğar, o 4 yıl unutursun.
1: Evet, 6. yani, yıl bir daha inlemeye başlarsın.
0: Hepimiz askerlik yaptık. Yani askerlik yaparken böyle inim inim ünlersin, bittiği anda da ya çok güzeldi dersin.
1: Güzelsin, evet.
0: Çünkü sonu güzeldir. Ekonomide de öyle bir şey olduğu anda mesela muhalefetin şansı zayıflayacak. O noktada ısrarla tekrar vurguluyorum. Seçim beklentisi toplumda var iken seçimi getirebilmeniz lazımdı.
1: Evet. Abicim, diğer konulara da girecektik ama sohbet güzeldi, vakit kalmadı.
0: Sanayi Odası Başkanı'nın gözaltına alınması, tutuklanması.
1: Evet.
0: Mersin'de.
1: Ona da değinelim.
0: Ona bir dakika değinelim. Öncelikle Sayın Çakır'a ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Diğer iş insanlarına da geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Tabii zor bir durum. Sanayi Odası, Ticaret Sanayi Odası Başkanlığı gibi bir görünür bir makamdayken ve bütün Mersin'in tanıdığı, bildiği bir babanın evladıyken ve bütün Mersin tarafından tanınan bir iş insanıyken böyle bir olayla itham edilmek, bu şekilde gözaltına almak, tutuklanmak tabii ki çok zor bir durum. Ailesi için zor bir durum, kendisi için bir zor durum. Şehrimiz için de zor bir durum. Neticede bu yaş meyve sebzenin merkezi burası ve maalesef herkesin de aklına bir şeyde düştü.
1: Bir soru işareti.
0: Soru işareti düştü.
1: Sayın Çakır da sosyal medya hesabından yayınlamış olduğu mesajda sanırım galiba yakınlarıyla görüşmüştür. Yakınları yayınlamıştır büyük ihtimalle, yoksa değil mi? Kendisi evet. Öyle bir yani öyle bir olana yok.
0: Kullanamaz, evet.
1: Yapılan soruşturma ya konu olan hiçbir şeyle hem kendisinin hem ailesinin hem de şirketinin hiçbir alakası olmadığını, bütün ticari işlemlerinin hukuka ve ticari ahlaka uygun bir şekilde yürütüldüğünü, her zaman kendisinden emin olduğunu, Türk adaletinin de doğru kararı vereceğine inandığını dile getiriyor. Çok net bir şekilde de hiçbir suçumuz, hiçbir hatamız, yanlışımız yok. Adalet doğru kararı muhakkak verecektir diyor. Benim arkamda olan aileme, sevenlerime, Ticaret ve Sanayi Odası'na teşekkür ediyorum diyor kendisi açıklamasında.
0: Tabii çok karmaşık bir dava hem
1: ama Mersin'de değil sadece 22
0: ilde. O noktada karışık. Bu sektör sürekli birbiriyle temas kuran, birbiriyle ticaret yapan, alışveriş yapan, deposunu kullanan, tırını kullanan bir sektör.
1: Evet.
0: Haliyle

0: yaşın yanında 100 kuru da yani yanmış olabilir. Ümit ederiz ki Sayın Çakır da bu soruşturmadan, bu davadan beraat eder, evet, aklanır. Hem şehrimiz için hem kendisi için böyle bir sonuçla karşılaşırız. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Evet. Yargıya güvenmekten başka çaremiz yok. Yargılama sürecinde bütün ayrıntılarıyla tabii ortaya çıkacak.
1: Evet. Abidin çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum Ali Bey.
1: Efendim gazeteci yazar Abidin Yağmur'a teşekkür ediyorum. Konuşalım da bu hafta da bizimle birlikte oldu. Önümüzdeki hafta tekrar birlikte olacağız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
6: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
7: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
7: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
2: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Buse Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
6: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar. Her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
11: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
12: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin. Size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
11: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi.

0: karşısında.
1: Telefon 0540 014 çift 033.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam tanıtır.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yeni dönem başlar,
1: eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda

0: Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağında. Telefon 0506 035 34 33. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik. Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: de. Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505-990-66-25.
5: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
6: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
7: ABM Yapı Market açıldı.
6: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
7: ABM Yapı Market'te.
6: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
7: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
6: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
8: SML Restoran ve Catering.
9: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
8: 0533 974 4590.
9: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
8: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
10: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 3591 veya 0534 891 3274.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
12: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
13: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Yahu efendiler, hanımefendiler. Eskiden komşunun hatrı sorulurdu. Şimdi hikayesine bakılıp geçiliyor. Olur mu böyle? Olmaz ya. Yüce söyle.

0: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında. Yeni dönem başlar,
6: eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda.

0: koku. 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
1: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
2: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
1: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
0: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara.
2: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 800 91 32 74.
0: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144-4602 0542-144-4602. Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam tanıtır. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı karayolu taşıma yönetmeliğinin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Yeni Parti'nin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
6: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 3591 veya 0534 891 3274.
7: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
8: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
2: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

yollara. Talih zamanla döner dolaşır, seni de bulur, verir ya alır.

Öleceksin ölürüz. Bırakmam seni. Savaşırken kaybederiz ama dönmem bunu. Gelse bile sonra çağırsın. Dile destan bu.